0: Namazdan önce bunu yapmak zorunda mısınız?
1: Evet. Buna abdest denir.
0: Muhammed abdest alırken etrafındakiler ona yardım etmek için birbirleriyle yarışıyor. Biliyor musun Abbas? Ben pek çok kral ve hükümdarla görüştüm ama hiçbiri senin kardeşinin oğlu kadar büyük bir iktidara sahip değildi. Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
1: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
2: Ebu Süfyan namaz kılan müminleri dikkatle seyrediyordu. Namaz bitince Abbas'a sorular sormaya başladı.
0: Abbas, bir şeyi merak ediyorum. Muhammed onlara bir şey emretse, onlar bunu hemen yerine getirirler mi?
1: Evet, yaparlar. Vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emretse yine de ona itaat ederler.
0: Bu nasıl bir sevgi? Peki günde kaç kere onun arkasında toplanıyorlar?
1: 5 kere.
0: Ne kadar çokmuş. Sabah gün aydınlanmadan başlıyorsunuz üstelik.
1: Evet Ebu Süfyan, 5 kere. Daha fazla da olsa yine giderdik. Bak, peygamberimiz seni çağırıyor. Hadi yanına gidelim.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'ı gördüğünde ona, yazıklar olsun sana Ebu Süfyan. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etme zamanı daha gelmedi mi? Ben size hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirdim. Müslüman ol ki selamete eresin, dedi.
0: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
2: O esnada çadırın dışında bulunan Hazreti Ömer bu sözleri işitmişti ve dayanamayarak dışarıdan şöyle bağırdı.
3: Eğer çadırın içinde olsaydım asla bu sözü söyleyemezdin.
0: Sana da yazıklar olsun Ömer. Baban gibi katı kalpli ve haşin bir adamsın. Ben seninle konuşmak için gelmedim. Amcamın oğluyla görüşeceğim müsaade edersen. Muhammed, yumuşak huylulukta ve güzel ahlakta senden daha üstünü yok. Akrabalık haklarını gözetirsin. Engin bir merhamete sahipsin. Sanıyorum ki senin ilahından başka ilah yoktur. Çünkü Allah'la birlikte başka bir ilah daha olsaydı beni bu duruma sokmazdı. Benim o putlara ettiğim duaları ve kestiğim kurbanları bir Allah bilir. Eğer bir işe yarıyor olsalardı beni zararlardan korurlardı. Seninle düşman olduğumuz süre zarfında ben kendi ilahlarından yardım istedim, sen de kendi ilahından. Ve sen hep bana galip geldin. Eğer benim inancım gerçek, seninkisi yalan olsaydı ben sana galip gelirdim.
1: Hala da şüphelerin var. Gerçeği kabul edemiyorsun.
3: Başını bedeninden ayırırsam hiçbir şüphesi kalmaz.
0: Diyeceklerim bitmedi. Şu ana kadar dediğin gibi şüphelerim vardı. Ama az önce keşke Muhammed'e karşı güçlü bir ordu hazırlasaydım diye içimden geçiriyordum. Muhammed dönüp bana işte o zaman Allah seni rezil ederdi dedi. Bunu benden başka bilen biri yoktu. Bu şüphelerimi gideren ilk hadiseydi. İkinci hadise de çevrendeki adamların seni delicesine sevmesi. Ben ömrümde bu kadar sevilen bir adam görmedim. Mekke'de ne yaparsak yapalım inançlarından dönmüyorlardı. Aramızdan sana diş bileyenleri bile kendi tarafına ustalıkla çektin. Onlar da sana deli divane oldular. Diyelim ki bunlardan bazıları muhakeme kabiliyetini yitirmişti. Diyelim ki bazıları büyülenmişti. Peki ya diğerleri? Halit, Süheyl, Amr. Bunların hepsi hayran olunası birer dahiydiler. Şimdi senin tek bir sözünle canlarını feda ederler. Artık Mekke ihtişamını ve kudretini kaybetti. Senin önünde diz çökeceğimiz gün geldi. Aciz kaldığım için teslim olduğumu düşünmeni istemem. Ama senin gücün karşısında boyun eğiyorum ve şu anda anlıyorum ki bu normal bir insana bahşedilen bir şey değil. Sen

0: Ancak bir peygamber olabilirsin. Beni de yanına kabul et. Şahitlik ediyorum ki sen bir peygambersin.
1: Allahu Ekber. Ebu Süfyan'a doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun.
2: Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Peygamberimizin yanına sokularak ona şöyle fısıldadı.
3: Ya Resulallah, Ebu Süfyan kavminin büyüklerinden, eşrafındandır. Övülmeyi ve üstün tutulmayı seven bir adamdır. Ona övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?
2: Peygamberimiz olur diyerek Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olacağını söyledi.
0: Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref ama benim evimin genişliği içine kimi almayı yeter ki? Geride kalanlar ne olacak?
2: Peygamberimiz bunun üzerine Kabe'ye ya da hareme girenlerin, hatta evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olacağını söyledi.
0: Şimdi senin merhametine bir kere daha hayran kaldım. Anlıyorum ki bu fethi kan dökmeden yapacaksın. Akrabalarının kanıyla haremi boyamayacaksın. Sağ ol.
2: Çadırlar taşıyıcı develere konmuştu. Peygamberimiz bayrak ve sancakların getirilmesini emretti. Bunları bizzat tek tek sırıklara takıp tutmak üzere görevlendirdiği kişilere verdi. Amcası Hazreti Abbas'a vadinin dar geçidine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini ve önünden geçecek büyük orduyu görebilmesi için onu orada tutmasını söyledi.
0: Beni neden buraya getirdin Abbas?
3: Peygamberimizin emri böyle.
0: Bu gelen İslam ordusu olmalı.
3: Evet.
0: Kim bunlar?
3: Öndeki Halid bin Velid.
0: Bizim Halid mi?
3: Evet.
0: Yanındakiler kimler?
3: Süleym oğulları.
4: Allah'a ekber! Allah'a ekber! Allah'a ekber!
0: Bana ne kadar güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bunlar da zafer çığlıkları.
3: Senin Müslüman olduğunu bilmiyorlar.
0: Peki şu kim? Elinde siyah sancak olan.
3: Zübeyir bin Avvam.
0: Kız kardeşinin oğlu mu?
3: Evet.
0: Peki arkasından gelenler?
3: Eslem oğulları.
4: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
0: Onlarla hiçbir zaman düşman olmadık. Ona rağmen bana düşmanlarıymışım gibi davranıyorlar.
3: Senin Müslümanlara yaptıkların hepsinin sana düşman kesilmesine sebep oldu.
0: Haklılar.
3: Şu ileride gördüklerinde Huza oğulları.
0: Mekke'yi kuşatmanıza sebep olan kabile. Vallahi bu hususta ne bana danışıldı ne de haberim oldu. Olan biteni duyduğumda çok üzüldüm ama iş işten geçmişti.
3: Bu kuşatma senin hayrına oldu. İslamiyet'i kabul ettin. Mekkeliler de bu şansı yakalamış oldu.
0: Haklısın. Peki ya şu gelenler?
3: Onlar da Gatafanlılar.
0: Bütün Araplar içinde Muhammed'in en acımasız düşmanları bunlardı. Allah onların da kalplerine İslam'ı soktu.
3: Allah'ın kimi doğru yola erdireceğini bilemeyiz.
4: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
0: Peki Muhammed hangi birlikle beraber? Henüz onu görmedim.
3: Onu hemen fark edersin. Çünkü onun içinde bulunduğu birlik hepsinden daha büyük ve daha donanımlı.
2: Peygamberimizin içinde bulunduğu grup gelene kadar Ebu Süfyan tüm birlikleri tek tek izledi. Her bir bölüğün geçişinde onların hangi kabileye mensup olduğunu soruyordu. Nihayet peygamberimiz göründü. Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Sancağını Sa'd bin Ubade'ye vermişti. Sa'd, Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltti.
5: Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür.
2: Ebu Süfyan söylenenlerden korkarak peygamberimize yöneldi.
0: Ya Resulallah, sen kavminin öldürülmesini mi emrettin? Sa'd yanımızdan geçerken bugün Kabe'de kan akıtmanın

0: yapmanın helal olacağı gündür. Allah bugün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır dedi. Allah aşkına kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi ve en yumuşak huylususun. En merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetenisin.
1: Peygamberimiz, hayır, ben böyle bir şey emretmedim. Sa'd bin Ubade yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği ve üstün kılacağı gündür dedi. Daha sonra sancağı Sa'd bin Ubade'den alarak oğlu Kays'a verdi. Çünkü kan akıtılmasını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasını istemiyordu.
0: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
1: Zituva denilen yere gelindiğinde Resulullah ashabına Mekke'ye girmeden önceki son sözlerini söyledi. Burası 2 yıl önce Halid bin Velid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için beklediği yerdi. Sanki şehir boşaltılmış gibiydi. Hiçbir karşı koyma işareti yoktu. Peygamberimiz Halid bin Velid'i size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz diye uyardı. Ve bu sözünün herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak istedi. Sonra taburları düzene soktu. Halid'i sağ cenahın, Zübeyr'i de sol cenahın başına koydu. Merkezde kalan kendi taburunu da ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays, diğer yarısına da Ebu Ubeyde komutanlık edecekti. Emir geldiğinde gruplar ayrılarak 4 bir yandan şehre gireceklerdi. Mekke yıllar önce kaybettiği peygamberine kavuşmuş olacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
2: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

Verildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara, alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara, dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan, piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
0: Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da, ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olur.

0: olacaktır. Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

yapıyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir," buyurdu.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.
4: Efendime söyleyeyim.
5: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rah-ı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: سعد بن أبو وقاص'tan رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın."

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Derinliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ağfir li zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına "Gıybet nedir? Bilir misiniz?" diye sordu. Onlar "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır." buyurdu. "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" sorusuna ise "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun." cevabını verdi.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.
0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer sen akşam olunca "Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka" ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu, euzu bike min şerri ma sana'tu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: O zamanlar daha küçük bir çocuk olan Numan bin Beşir, bir cuma günü minberin yanı başında Hazreti Peygamber'i beklerken bir konuşmaya tanık olmuştu. Bir adam, Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem derken, diğeri, Ben de Müslüman olduktan sonra Mescid-i Haram'ı onarmak dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem karşılığını vermişti. Zira sikaye ve imare diye isimlendirilen bu görevleri üstlenmek o dönemde kişilere çok büyük bir şeref ve saygınlık kazandırmaktaydı. Bu iki şahsın konuşmasını dinleyen bir başkası, "Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir" diyerek tartışmaya katılmıştı. Orada bulunan Hazreti Ömer, "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım" diyerek bu tartışmaya engel olmuştu. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. "Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez."
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: "Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min hatiyatihi mithla yevmi veledettuhu ummuh."
4: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: "Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım" der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir: "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Kefaret, hataların telafisi. Hadislerde işlenen çeşitli suçlar için belirlenen cezanın yerine getirilmesinin de kefaret sayıldığı belirtilmektedir. Mekke'de bulunan Allah Resulü'nün bir çıkış aradığı günlerde kendisine kucak açan Medineli ilk Müslümanlardan ve Akabe biatlerinin güzide temsilcilerinden biri olan Ubade bin Samit, burada verdikleri sözü şöyle dile getirmektedir. Resulullah etrafında bulunan ashabına şöyle buyurmuştu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kendiliğinizden uyduracağınız bir yalanla hiç kimseye iftira etmeyeceğinize, iyi işlerde bana karşı gelmeyeceğinize söz vererek bana biat ediniz. Kim sözünde durursa ecrini Allah verecektir. Sizden biriniz bu sayılanlardan herhangi birini işler de cezasını dünyada çekerse, o ceza işlediği suçun kefaretidir. Kim de bu suçlardan birini işler de suçu gizli kalır, cezasını dünyada çekmezse, onun işi Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır. Bunun dışında da bazı hadislerden, bir suçun cezası dünyada çekildiyse, bunun ona kefaret olacağı ve ahirete bir günah kalmayacağı anlaşılmaktadır. Bunu çok iyi bilen sahabe-i kiram, işledikleri suçların cezasının dünyadayken verilmesi hususunda ısrarcı davranmışlar ve bu uğurda gerekirse ölüm cezasını bile göze almışlardır. Allah Resulü bazı durumlarda ise verilen maddi hasarın telafisinin de kefaret olduğunu bildirmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sevgili eşi Ayşe'nin odasındayken, Hayber'in fethinden hemen sonra evlendiği diğer eşi Safiye binti Huyey kendisine ikram edilmek üzere bir kap yemek gönderir. Hazreti Peygamber'in diğer eşlerine karşı zaman zaman kıskanç tavırlar sergileyen Hazreti Ayşe, kendini tutamayarak hizmetçinin elindeki kabın düşüp kırılmasına sebep olur. Sonra da yaptığından pişmanlık duyarak Resulullah'a o yaptığı hatanın kefaretini sorar. Sevgili Peygamberimiz de, kırılan kap için bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek buyurur. Allah Resulü, insanın konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini, ancak bazen istemeden de olsa bazı hataların yapılabileceğini, bundan dolayı da af dilemek gerektiğini hatırlatmaktadır. İslam'ın güzelliklerini yaymak için gittiği Horasan'da vefat eden sahabilerden Ebu Berze el-Eslemi'nin anlattığına göre, bir gün sevgili Peygamberimiz, bir toplantıdan ayrılacağı sırada, "Allah'ım, sen bütün noksanlıklardan uzaksın. Sana hamd ediyorum. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim." dedi. Orada bulunanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, daha önce hiç söylemediğiniz sözler söylediniz." deyince, Resulullah şöyle cevap verir, "Bu sözler, toplantıda ortaya çıkan hatalara kefarettir." Günahın kefaret

Kefareti pişmanlıktır buyurarak, kefaret hususunda son derece geniş hareket alanına işaret buyuran Allah Resulü, örneğin cahiliye dönemindeki alışkanlığı gereği Lat ve Uzza adına yemin edenlere, bunun kefareti için hemen La ilahe illallah demelerini önermiştir. Ümmetinin bütün hata ve günahlarının bağışlanması ve Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmaları hususunda tüm gayretini gösteren sevgili Peygamberimiz, sadece Allah'a karşı işlenen günahlar ve yasak ihlallerinde değil, bunların yanı sıra günlük hayatta karşılaşılan bir takım olumsuz davranış ve tavırlarda da kefareti çözüm yolu olarak tercih etmiştir. Gençliğinin en güzel yıllarını Efendiler Efendisi'ne hizmet etmekle geçiren değerli sahabi Enes bin Malik'in anlattığına göre, zemini toprak, kum ve çakıldan oluşan mescide tüküren birini gören Resulullah, "Mescide tükürmek günahtır, kefareti ise onu temizlemektir." buyurmuşlardır. Yine, "Her kim kölesine tokat atar veya döverse, kefareti o köleyi azat etmesidir." buyuran Allah Resulü, İnsan onurunu rencide etmenin de tıpkı diğer yasaklar gibi olduğuna ve bunun da benzer şekilde telafi edilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Kefaret, işlenen hata ve günahlardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret dilemek olduğu için bir anlamda tevbe demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de hata sonucu adam öldürenlerin kefaretinden söz eden ayette bunu ifa etmenin tevbe yerine geçeceği belirtilmiştir. Benzer bir şekilde bir grup müşriğin alemlerin efendisinin huzuruna gelerek anlattığım ve insanları çağırdığım din gerçekten pek güzeldir. Eğer günahlarımıza kefaret olacağını söylersen İslam'a gireriz demeleri üzerine, onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tevbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tevbe eder ve salih amel işlerse, İşte o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner, ayetleri nazil olmuştur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz, Müslüman olmanın zaten önceki hayatın bütün yanlışlarını yok ettiğini buyururken, tevbe ve kefareti birlikte kullanmıştır. Yine Amr bin As, Müslüman olduğunda önceki günahları affedilmeden biat etmek istemeyince Allah Resulü, "Ey Amr, bilmiyor musun, İslam önce işlenen tüm günahları siler" buyurmuştur. Tevbe, kişinin yaptığı hatalardan pişmanlık duyup Rabbine yalvarması, günahlarının bağışlanmasını istemesiyken, kefarette bunlara ilave olarak bazı durumlarda belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi istenmektedir. Bir anlamda kefaret, sözle değil eylemle yapılan bir tevbe şeklidir. Buna göre kefaretin bu yönüyle tevbeden daha özel bir anlam taşıdığı söylenebilir. Hakikatte kefaret istenilen, tavsiye edilen bir durum değildir. Asıl olan kişinin Allah'ın rızasını gözeterek ve onun iradesini ihlal etmeden hayatını sürdürmesidir. Ancak bu iradenin ihlal edilmesi durumunda da hata ve günahların telafi edilmesini sağlamak amacıyla kefaret verme imkanı sunulmuş ve böylece insanlara bir çıkış yolu gösterilmiştir. Kefaret uygulamalarıyla bir yandan kişiler eğitilip olgunlaştırılmakta, öte yandan toplumun muhtaç kesimlerinin istifade edebileceği çeşitli imkanlar sunulmaktadır. Kişi kefaret vererek yaptığı hatayı telafi etmenin huzurunu yaşarken, azat edilen, doyurulan, giydirilen insanları da memnun etmektedir. Sonuç olarak Allah'ın iki şekilde kullarına hatalarını temizleme ve düzeltme imkanı tanıdığı anlaşılmaktadır. Birincisi, yaşadığı musibetlerin, yaptığı her türlü ibadet ve hayırlı işlerin günah, hata ve noksanlarına kefaret olmasıdır. İkincisi ise,

0: olanlarsa, güzel dinimiz İslam'ın toplumsal ilişkilerin korunmasına ve güçlendirilmesine verdiği önem ve değeri gözler önüne sermektedir. Buna ilave olarak kefareti, günahın sorumluluğunun ahirete kalmaması yönünde verilen yeni bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiği belirtilmektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden mücahide hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce

ve anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşv-ü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi,
kendilerini her şeyden ve herkesten üstün

gün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslümanın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakla kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur" dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı" dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım" diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor" dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun" dedi. O iki kızdan biri "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır" dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber

0: Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa Muaz diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi. Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nur-u alemsin bugün. Hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dem bedem. Dertli gönlüme devadır. Can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem nola. Bu libas-ı hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkansın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Melekler de, yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala, benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin رضي الله عنها naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: Ebu Şureyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الهدري دن radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin." derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım" buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et, diyerek öğüt vermiştir.
4: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Men kana indehu ta'amu ithnayn falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis ev salis.
4: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse, bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek, o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir.
6: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
2: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: أبو ذر رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa, yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme, dedi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin, eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin, oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki İnsanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Kufe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz buydu," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sa'd'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki: koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Alıcı hak ve sorumlulukları. İslam, sosyal hayatın sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için

fertlerin her hakkı sahibine vermelerini ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmelerini öğütler. Aynı şekilde ticarette alıcı konumunda olan mümin bir insanın dikkat etmesi gereken konular olduğuna işarette bulunur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde karşılıklı rıza ile gerçekleşmesi istenen alışverişin yanında dürüstlük, sorumluluk, iyi niyet, helali harama riayet ve aldatmama yönünde ilkeler de belirlenmiştir. Buna göre alıcının alışverişte dikkat etmesi gereken özellikleri de şöyle sıralayabiliriz. Her işte dürüstlüğü emreden İslam dini alıcının dürüst olmasını ister. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dürüst tüccarın ahirette peygamberlerle beraber olacağını müjdeleyerek bu özelliğin her mümin alıcıda bulunmasını ister. Alıcı iyi niyetli olmalıdır. Satıcının bilgisizliğinden veya gafletinden yararlanarak haksız bir kazanç elde etmeye çalışmamalıdır. Alıcı alışverişinde helal harama dikkat etmelidir. Alıcı alışverişte yalandan, yeminden kaçınmalıdır. Alıcı aldatmadan kaçınmalıdır. Nitekim Allah Resulü, "Aldatan bizden değildir" hadisiyle aldatmanın hayatın her aşamasında yerildiğini göstermiştir. Aldanmanın önlenebilmesi için alıcı yapacağı alışverişte doğru bilgiye sahip olmalıdır. Alıcı faizli alışverişten kaçınmalıdır. Alıcı malı değerinin altında alabilmek için satıcının zor durumlarını kollamamalıdır. Satıcının paraya çok ihtiyacı olur, alıcı da bunu hissederek malı gerçek değerinin çok altında bir fiyata almak isterse, bu da dinen doğru bir hareket değildir. Alıcı borçluysa ödeme vaktinde borcunu vermelidir. Hazreti Peygamber de "Şüphesiz insanların en hayırlısı borcunu en iyi ödeyendir" buyurarak, borçlunun borcunu ödemesine işaret ederken bunu da en güzel şekliyle yerine getirmesini öğütlemektedir. Borçların unutulmaması ve anlaşmazlık halinde belge vazifesi görmesi için yazmaya bağlanması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in müdayene ayetinde belli vadeye kadar olan borçlanmanın yazılması istenmiştir. Bu da İslam toplumunda fertler arası ilişkilerin daha düzenli yürüyüp anlaşmazlıkları ortadan kaldırmasını hedef almaktadır. Alıcı satıcıya iyi davranmalı, güzel ilişki içinde olmalıdır. Sosyal ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için herkesin birbirine güvenle iyi muamele içinde bulunması gerekir. Şimdi de satıcı hak ve sorumluluklarına bakalım. Alışverişin bir tarafını alıcı, diğer tarafını da satıcı oluşturduğundan, insanların birbirlerinin ihtiyacını gidermede alıcıya düşen sorumluluklar daha çok önem arz etmektedir. İslam dini alıcıya dürüst olmasını, yalan söylememesini, iyi niyetli olmasını, helal harama dikkat etmesini, aldatmadan kaçınması gerektiğini emrettiği gibi alıcıya da aynı hususları emreder. İslam dininin satıcıda bulunmasını öğütlediği özelliklere ayrıca şunları ilave edebiliriz. Satıcı alacağını almada kolaylık sağlamalıdır. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri alacak verecek davasıdır. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri, satışında, satın alınışında, borcu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti, çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi hadisleriyle rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz tarafından öğütlenmiştir. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, verirken kolaylık göstermek mümin insanın prensibi olmalıdır. Ayrıca borçlular alacaklının mühlet vermesini tabii bir hak gibi görmeye başlar ve kendilerini sıkıntıda göstererek ödemelerden kurtulmak isterlerse bu da hakkı kötüye kullanma olur. Alacaklı bu tutumdaki borçlusuna kolaylık göstermeyebilir. Borcun gereksiz ve mazeretsiz olarak geciktirilmesi Hazreti Peygamber tarafından zulüm olarak nitelenmiştir. Satıcı kara borsacılık

açıklamıştır. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmaması ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinden şahıs ve zümre tekelleşmesine olumlu bakmamıştır. Hazreti Peygamber'in piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını, şehirlinin köylü yani üretici adına satış yapmasını doğru bulmayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ithalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şeyi satın alırsa, bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak, üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarları yolda karşılayıp, çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle üreticiyi aldatanlara imkan tanımayıp, tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Satıcı, sattığı malı fahiş fiyatla satmamalıdır. Satıcı, müşterisini aldatmaktan kaçınmalıdır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz, bizi aldatan bizden değildir buyurarak, aldatıcılık vasfını yermiştir. Bu anlamda mal, olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı ve ölçü ve tartıda da son derece dikkatli olunmalıdır. Satıcı, sonradan meydana gelebilecek düşmanlıklara engel olabilmek için alışverişlerini kayıt altına almalıdır. Satıcı, haram kılınmış malların alım satımını yapmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığını, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman, onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görmekteyiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın bütününe bakan iyi kötü, acı tatlı hayatın her yönüyle ilgili düzenlemeler getiren İslam, ticareti ve ticaret erbabının sahip olması gereken ahlaki esasları Kur'an ve sünnet vasıtasıyla fert ve toplumlara bildirmiştir. İslam bu konuda da bütün insanlığa dünya ve ahiret gerçeği ve dengesini esas alan bir hayat düzeni sunmayı hedeflemiştir. İslam dininin emir ve yasakları bir bütün ve ön yargısız olarak incelendiğinde, ilahi sistemin adalet prensibini en temel esas olarak kabul ettiğini kolayca görürüz. Ancak İslam'ın öngördüğü bu ekonomik sistemin iyi kavranabilmesi için onun bütüncül bir gözle değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bütüncül bir dünya görüşüne sahip olan İslamiyet'in teori ve pratikte birbirinden kopuk parçalardan ibaret bir yapıymış gibi ele alınması, Kur'an'ın ve sünnetin özüne aykırıdır. İslam dinine göre insanlar, yalnız yasalarla ve maddi yaptırımlarla hedeflenen sosyal adaletin tahakkukuna yeterli katkıda bulunamayacaklarından, bir takım ahlaki müeyyidelerle cimrilikten, israftan, zengin-fakir ayrımından, dünya malına aşırı bağlılıktan sakındırılmıştır. Ahiret hayatının, bu dünya hayatının sonsuzluğa uzanan devamı ve muhasebe yeri olacağını, asıl ceza ve mükafata ahirette kavuşulacağını vurgulayarak, insanın başıboş bırakılmadığı inancıyla, kişinin otokontrol mekanizmasını işleterek zulümden ve başkalarının hukukunu çiğnemekten kaçınmasını temine çalışmıştır. Kişiye, hayatının ekonomik, sosyal, siyasal, ilmi ve diğer bütün boyutlarında ahlaklı davranmasını öğütlemiştir. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, serbest piyasa özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi ilkeler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak, temelde bir güven meselesidir. Sistemin hem fertler hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gerçeğine dayanması gerekir. Ticaret ahlakı, İslam'ın genel ahlak anlayışından ayrı olmayıp, onun önemli bir parçasıdır. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler, aynı zamanda her Müslüman'da bulunması gereken iyi niyet, sözde ve özde doğruluk, güvenilirlik, çalışkanlık, kanaatkarlık ve paylaşımcılık gibi temel insani ve ahlaki erdemlerdir. Çünkü yalan söylemek, verdiği sözde durmamak, ölçü ve tartıda hile yapmak, müşteriyi aldatmak, emeksiz kazanç sağlamak, haksız kazançla elde edilen paralardan hayır yapmak veya sadaka vermek, piyasa kızıştırmak, kara borsa, fahiş fiyat, fırsatçılık gibi
kişisel ve toplumsal zararlara

0: yol açan tutum ve davranışlara tevessül etmek, İslam dininin kesinlikle söküp attığı cahiliye devrinde sıkça görüldüğü gibi ilkel karakter yapı tezahürleridir. İslam'da her hak ve imkanın, nimetin bir sorumluluğu ve külfeti vardır. Dolayısıyla insanoğlu elindeki bütün nimetlerin şükrünü yerine getirerek sahip olduğu nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Bu da öncelikle kendine, çevresine ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmesiyle mümkündür. Çünkü hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Kul hakkını diğer bütün hakların önünde tutan İslam, fakirin yoksulluğunu sömürerek ömür boyu fakir kalmasını hedef alan tekelciliği toptan reddetmekle kalmayıp, kar ortaklığına katılabilmesi için fakire sermaye niteliğinde ödünç para vermeyi öğütler. Üretim anlayışı, sömürü amaçlı olmayıp, insan mutluluğunu ve refahını hedef almıştır. Tüketimi artırma gayesiyle üretim öngörülmediği gibi, fazla üretim kapasitesinin sosyal, manevi ve kültürel gelişmeye yöneltilmesi amaçlanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Fiyatların serbest piyasada oluşması öngörülürken, ahlaki olmayan ticari davranışların, haksız kazanç temin etmeye yönelik gayretlerin görülmesi halinde, fiyat yükselmelerini frenlemek, tüketiciyi korumak veya bazı durumlarda üreticiyi himaye etmek maksadıyla, üretici-tüketici zincirinde zulme ve haksızlığa meydan verilmeyecek şekilde fiyat sınırlamasına başvurulabileceği bildirilmiştir. Diğer yandan, satın aldığı mal ve hizmetten marjinal faydayı amaçlayan ve tüketimde tercih sırasına uyarak bilinçli davranan tüketicinin durumu göz önüne alınarak, reklamın aldatıcı, yalan beyan ve tanıtım şeklinden uzak, mal ve hizmetlerin olumlu olumsuz yanlarını gösterici, onu bütün özellikleriyle tanıtıcı, meşru rekabet esası çerçevesinde genel ekonomik bünyeye zarar vermeyecek dürüstlükte olması gerekir. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesinde temel unsur insandır. Kişinin ahlaki prensiplere bağlı kalması ve davranışlarını bu çerçevede düzenlemesi halinde, kişisel ve toplumsal düzeyde yaşanan huzursuzluklar ve dengesizlikler ortadan kalkabilir. Kısaca İslam, Müslüman tüccarın ticaret ahlakının ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında belirlenmiş bu esaslar doğrultusunda oluşmasını arzulamakta, işveren, işçi, satıcı, alıcı, pazarlamacı, üretici, tüketici, paylaşan, paylaştıran konumundaki kişinin sahip olduğu her türlü imkanı kendisine, çevresine ve bütün bunları yaratıp bahşeden Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasını öğütlemektedir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde, bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma, Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş, Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü, onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın, hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa, o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
4: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
5: Subhanakallahumma ve bihamdik, estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir." Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: "Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir," buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü."

0: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara,

0: İmamsın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın.

0: Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler" buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu" demiştir.
3: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Hayru beytin fil muslimin, beytun fihi yetimun yuhsenu ileyh. Ve şerru beytin fil muslimin, beytun fihi yetimun yusa'u ileyh.
3: Müslümanlar için de en hayırlı ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar için de en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir. Yetim olduğu ve Allah Teala'nın lütfuyla çevresinde her zaman onu şefkatle barındıran insanlar bulunduğu Kur'an'da haber verilen sevgili Peygamberimiz, yetimlerle özel olarak ilgilenmiş, haklarının korunması konusunda ashabını sıkça uyarmıştır. Bu uyarılarına Allah Teala'yı şahit tutmuştur. Allah'ım, ben yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Yetimlere güzel muamele edenlerle cennette yan yana olacağı ve üç yetimi nafakalarını üstlenerek yetiştirenlerin ömür boyu ibadet ve cihad etmiş gibi sevap kazanacağı müjdelerini vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda babası şehit olan Beşir'le özel olarak ilgilenmiş, başını okşayarak onu teselli etmiş ve ona kendi ailesinin bir ferdi olma teklifinde bulunmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır sözleriyle yetimlerin sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Dokunmak, duygu aktarımını sağlayan, karşılıklı olarak kalbi ve ruhu besleyen bir davranıştır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, kalbinin katılığından şikayet eden kişiye yetimin başını okşama tavsiyesinde bulunmuştur. Allah Resulü, eşi Uhud'da şehit olan Ümmü Seleme ile evlendiğinde onun 4 yetim çocuğuna babalık yapmış, sevgisi ve merhametiyle çocukken kendisine emanet edilen Enes'in tüm yoksunluklarını gidermiştir. Başta 4 halife olmak üzere onu örnek alan arkadaşları da yetimlere sahip çıkma konusunda birbirleriyle yarışmıştır. 3 sahabi, Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızını korumaları altına almak istediğinde, Hazreti Cafer'in hanımı çocuğun teyzesi olduğu için Peygamberimiz onu tercih etmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın topluma emaneti olan yetimlerin geçici koruyucu aile tarafından himaye edilmesinin, öz ailesiyle görüşmesi, onlarla duygusal bağının sürdürülmesi ve mahremiyet sınırlarına uyulması şartıyla dinen teşvik edilen bir davranış olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
5: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Huzeyfe radıyallahu an şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

0: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
2: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
3: Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı.
1: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
0: 139. bölüm.
3: Ebu Süfyan İslam ordusunun ihtişamını gördükten sonra alelacele Mekke'ye gitti. Mescid-i Haram'da insanları toplayarak onları uyarmak istiyordu.
1: Ey Kureyş topluluğu! Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Ne yapacağız?
4: Keşke savaşa hazırlansaydım.
5: Bizi ne zamandır oyaladın Ebu Süfyan? Şimdi halimiz ne olacak?
1: Tek bir kurtuluş çareniz var. O da Müslüman olmak. Muhammed'in dinine girin ve canınızı kurtarın.
4: Sus lanet adam. Senin gibi haini görmedik.
5: Sen ne biçim bir elçisin? Allah seni kahretsin.
3: Mekkeliler aldıkları haberin etkisiyle çok öfkeliydiler. Ve bundan da Ebu Süfyan'ı sorumlu tutuyorlardı. Hint kocasının söylediklerini duyunca dayanamayarak yanına geldi ve boğazına sarıldı.
6: Şu ahmak herifi öldürün. Dininden dönen şu adama cezasını verin. Ne duruyorsunuz? Yurdunuzdan defetmeyecek misiniz onu?
1: Kes sesini. Ya Müslüman olursun ya da boynunu vururlar. Yazıklar olsun size. Bu tutumunuz size hiçbir fayda sağlamayacak. Kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben sizin görmediğiniz şeylere şahit oldum. Muhammed bir peygamber ve sizin karşısında duramayacağınız bir güce sahip. O sizin akrabalık hakkınızı gözetiyor ve merhametli davranıyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvende olacak.
4: Lanet olasıca, senin evin hangimiz alır ki?
1: Harem-i Şerif'e girenler de güvende olacak. Kendi evlerine girip kapılarını kapatanlar da.
5: Ne duruyorsunuz? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Hadi.
4: Acele hadi, edin. Acele edin. Acele edin. Hadi, acele hadi, edin. Hadi, çabuk, hadi, çabuk.
5: Hadi.
3: Ebu Süfyan'ın ardından Hazreti Abbas da Mekke'ye gidip insanları uyarmak için Allah Resulü'nden izin istedi.
2: Ya Resulallah, kavminin yanına gidip onları uyarmak ve onları İslam'a davet etmek üzere senden izin istiyorum.
3: Peygamberimiz izin verince bu sefer Hazreti Abbas onlara neler söylemesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Sen onlara şöyle söyle. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse o emniyettedir. Kim silahını bırakıp Kabe'nin yanında oturursa o da emniyettedir. Kim kapısını kapatıp evinde oturursa o da emniyettedir. Hazreti Abbas Mekke'ye giderek denilenleri aktardı. Sekiz yıl önce Peygamberimiz bir gece vakti evini kuşatmış kafirlerin arasından Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak sıyrılmış ve hicret yolunu tutmuştu. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları her şey yağmalanmış, kendi yurtlarında yabancı olmuşlardı. Şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler peygamberimizin hatırına geliyordu. Ey Mekke, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve bana en sevgili olanısın. Senin halkın beni zorlamamış olsaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi. Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti. Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir grupla çatışma yaşanırken, Zübeyir bin Avvam herhangi bir direnişle karşılaşmamıştı. Merkezi birliğin başında bulunan peygamberimiz ise kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip ederek şehre yukarı

0: Ölünceye kadar canımızı alma. İşte bu duygular içerisinde Resulullah, Mekke ahalisinin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir kumandan olarak değil, son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Devesinin üzerindeydi ve terkisinde Üsame bin Zeyd vardı.
1: Ey Hubert, bizi koru. Bize zarar vermelerine izin verme. Onların hareme girişine müsaade etme.
2: Uzza aşkına, bu ne büyük bir ordu. Hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Çocuklar ve kadınları evlere götürün.
3: Muhammed yılların intikamını almaya geliyor.
4: Mekke, sonun geldi artık. Sen Beytullah'ı bağrında taşıyan şehirsin. Bugünleri de mi görecektin?
0: Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı. Tekbir getirdi. Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke tekbir sesleriyle iniyor. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinden olup biteni takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı tavafa başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Mesleme tutuyordu. Her bir şafta Hacerül Esved'i selamlıyordu Peygamberimiz.
5: Allah'ım sana şükürler olsun.
6: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
5: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
6: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
7: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstünde hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.
5: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
8: Amin. Allah'ım, şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim. Dünya için olanı da, ahiret için olanı da. Bilebildiğimi de, bilemediğimi de. Dünyada ve ahirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberinin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim. Ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Senden benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum.
9: Amin.
0: Tavaf bitince Peygamberimiz makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı ve içti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı.
10: Allahu Ekber Kebira.
11: Allahu Ekber Kebira.
10: Velhamdülillahi Kesira.
11: Velhamdülillahi Kesira.
10: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
11: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
10: La ilahe illallah vahde.
11: La ilahe illallah vahde.
0: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer devirmeye başladı. Hübel, Mena, La, Uzza ve diğerleri. Peygamberimizin dokunduğu her put yüzüstü

0: düşüyorlar. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hazreti Ebubekir'in damadı Zübeyir bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek şöyle seslendi.
1: Ey Ebu Süfyan, Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın.
2: Yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde "Ey Hübel, yüce olan sensin" diye bağırmıştım. Evet. Meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişiz.
0: Sonra Allah Resulü eskiden beri Kabe'ye hizmet ve anahtarlarını koruma görevini sürdüren Abdüddar oğulları soyundan Osman bin Talha'ya haber göndererek Beytullah'ın anahtarlarını getirmesini emretti. Osman kısa bir süre içinde anahtarlarla yanındaydı.
1: Hadi aç kapıyı.
0: Kapı açıldığında içeride ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören Peygamberimiz bunların çıkarılmasını emrederek "Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki onlar bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal oklarıyla aramadıklarını biliyorlardı" dedi. Ardından Resulullah Kabe'ye girdi. Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da beraberinde girdiler. Kapı kapandı. Dışarıda kapının önünde Halid bin Velid nöbet tutuyordu. Resulullah iki direk arasında namaz kıldı ve bir süre sonra ashabıyla birlikte beyti selamlayarak çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. İlk giren Abdullah bin Ömer olmuştu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu.
3: "Bana Resulullah'ın nerede namaz kıldığını gösterir misin?"
4: "Şu iki direğin arasında kıldı Abdullah."
3: "Sağ ol."
0: Öğle vakti gelince Resulullah Hazreti Bilal'i çağırarak ezan okumasını istedi. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı. Kureyş artık tüm güç ve zorbalığını kaybetmişti. Hazreti Muhammed sükunetle Mekke'ye girmiş, onlarsa kendilerinde bununla mücadele edecek gücü dahi bulamamışlardı. Müslümanların kulaklarında Fetih Suresinin ilk ayetleri yankılanıyordu. "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır."

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismiki Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır, derdi. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sabır, imtihanı geçme mücadelesi. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ışıktır. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber bir kabrin başında ağlamakta olan kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'i tanımıyordu. Kendisine onun peygamber olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın Hazreti Peygamber'in kapısına gitti. Kapıda bekleyen herhangi bir görevli de yoktu. Peygamber'in yanına girdi ve "Seni tanıyamadım." dedi. Peygamber Efendimiz de "Sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hakim olandır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük sevaba nail olur. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerini taksim ettiğinde Ensar'dan bir adam, "Peygamber bu taksimde Allah'ın rızasını gözetmemiştir." dedi. Bunun üzerine peygambere geldim ve söyleneni kendisine aktardım. Yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. Ona bundan daha fazla eziyet edilmişti de o sabretmişti. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın önünde 18 aylık oğlu İbrahim'i can çekişirken gördüm. Resulullah'ın gözleri yaşardı ve şöyle dedi. Göz yaş döker, kalp üzülür. Fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Vallahi ey İbrahim, biz senin için üzülüyoruz. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Ensar'dan bazı kimseler Resulullah'tan bir şeyler vermesini istediler. O da verdi. Sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim müstani olursa, aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Batan bir diken bile olsa başına gelen her musibet Müslümanın günahlarına kefaret olur. Süheyb'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur.
3: Kamu spotu.
4: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

0: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının 1/4 olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin 1/3 olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.''

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım, senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. 3 kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru oldum.

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sade yaşamak. En son kaldığımız hadis 523 nolu hadis. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. قَالَ dedi ki, قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ Ebu Talha, Ümmü Süleym'e dedi ki, قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini zayıf bir biçimde duydum. Yani sesi zayıf çıkıyordu. اَعْرِفُ ف۪يهِ الْجُوعَ Öyle anladım ki karnı aç. Karnı aç olduğu için sesi zayıf çıkıyordu. فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ Var mı senin yanında yiyecek bir şeyler? فَقَالَتْ Bunun üzerine Ummu Süleym demiş ki, نَعَمْ Evet var. فَأَخْرَجَتْ اَقْرَاسًا مِنْ شَعِيرٍ Bunun üzerine yuvarlak yuvarlak arpa ekmekleri çıkardı. ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا Ve oradan bir başörtüsünü aldı. فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ Örtünün bir kısmıyla ekmeklerin bazılarını sardı. ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِ Sonra benim elbisemin altına yerleştirdi. وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ Örtünün kalan kısmını da elime verdi. ثُمَّ اَرْسَلَتْنِي اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sonra beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderdi. فَذَهَبْتُ بِهِ Vardım Resulullah'ın yanına. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mescitte otururken buldum. وَمَعَهُ النَّاسُ Beraberinde insanlar vardı. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ Karşılarında dikeldim. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce dedi ki, اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ Seni Ebu Talha mı gönderdi? فَقُلْتُ Ben de dedim ki, نَعَمْ Evet. فَقَالَ Bunun üzerine şöyle sordu, اَلِطَعَامٍ Bir yemek için mi çağırdı? فَقُلْتُ Ben de dedim ki, نَعَمْ Evet. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, لِمَنْ مَعَهُ Etrafındakilere dedi ki, قُومُوا Haydin, kalkın. فَانْطَلَقُوا Onlar da ayaklandılar. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ Ben de onların önünde yola koyuldum. حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ Ta ki Ebu Talha'nın yanına geldim. فَأَخْبَرْتُهُ Ve durumu ona haber verdim. فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ Bunun üzerine Ebu Talha dedi ki, يَا أُمَّ سُلَيْمٍ Ey Ummu Süleym! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. بِالنَّاسِ İnsanlarla beraber gelmiş. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطَعِمُهُمْ Halbuki bizde onların hepsini doyuracak bir şeyler yok. فَقَالَتْ Bunun üzerine Ummu Süleym dedi ki, Allahu ve Resuluhu a'lemu. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani Resulullah, biz davet etmediğimiz halde beraberindeki insanların tamamını alıp bize geliyorsa bir bildiği vardır diye düşünmüş Ummu Süleym. فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ Ebu Talha dışarı çıktı karşılamak üzere. Hatta لَقِيَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştu, onu karşıladı. فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha ile birlikte geldiler. Hatta دَخَلَا Ve beraberce ikisi içeri girdiler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İçeri girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ummu Süleym'e dedi ki, هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ Ey Ummu Süleym, ne varsa yanında çıkar getir bakalım. فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ O da o deminki arpa ekmeklerini getirdi. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti, bunları parçalayın dedi ve böylece ekmekler parça parça ufalandı.

yiyeceğe doğru Allah'ın Resulü bazı dualar okudu. Thumma kâle, sonra dedi ki, İ'zen li'aşaratin, 10 kişiye müsaade et, içeri girsinler. Fe edine lehum. Bunun üzerine Ebu Talha 10 kişiye müsaade etti, içeri girdiler. Fe ekalû, girince içeriye, yemeye başladılar, yediler. Hatta şebi'û, ta ki doydular. Thumma haracû, sonra onlar çıktılar. Thumma kâle, bunun üzerine Hazreti Peygamber dedi ki, İ'zen li'aşaratin, bir başka 10 kişiye yine müsaade et, girsinler. Fe edine lehum, bunun üzerine Ebu Talha yeni bir 10 kişiye müsaade etti. Onlar da girdiler. Fe ekelû, girince yediler. Hatta şebi'û, ta ki doydular. Thumma haracû, sonra çıktılar. Thumma kâle, sonra Resulullah dedi ki, İ'zen li'aşaratin, bir başka 10 kişiye müsaade et. Hatta ekelel kavmu kulluhum, ta ki dışarıdakilerin hepsi içeri girdiler ve yediler. Ve şebi'u, ve hepsi doydular. Vel kavmu seb'ûne raculen ev semanûne. Oradakilerin toplamı 70 yahut 80 kişiydiler. Muttefakun aleyh. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihinde vermiş, hem de İmam Müslim sahihinde bu rivayete yer vermiş. Ve fi rivayetin, rivayetin başka bir tarikinde ise şöyle bir ifade var. Fema zâle yudhilu aşaraten ve yuhricu aşaraten. Böyle onar onar içeri alıp yedikçe, onar onar dışarı çıkardığında, hatta lem yebqa minhum ahadun illa dakhala. Sonunda dışarıda bekleyen hiç kimse kalmadı. Herkes girmiş oldu. Fakala, hatta şebi'a, ve yemiş oldu ve doymuş oldu. Thumma hayya'aha fe iza hiye mithluha. Sonra masanın üzerindekileri toparladı. Bir de ne görsün? Hine akalu minha fe iza hiye mithluha hine akalu minha. Daha ilk baştan yiyecekleri andaki gibi, olduğu gibi duruyor. Ve fi rivayetin, rivayetin başka bir tarikinde ise, fe ekelû aşaraten aşaraten, bunlar böyle onar onar içeri girip yediler. Hatta fe'ale zâlike bi semânîne raculen, böylece 80 adamın tamamı girip yemiş oldu. Thumme ekelen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ba'de zâlike, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi. Ve ehlul beyti, ve hane halkı yediler. Ve terakû su'ran, geriye yine yemek kaldı. Buradan anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha rivayetin başında gördüğümüz sesindeki o zayıflık, o cılızlık, açlığının sesine yansıdığı bir düzeyde aç olmasına rağmen, önce ben yiyeyim, doyayım, artanı da arkadaşlarım yesin, kime ne kadar yeterse gibi düşünmemiş, yemeğin başına geçip onları onar onar içeri aldırıp yedirip doyurmuş, sonra 80 kişinin ardından kalan yemekten kendisi yemeye başlamış. Böylece önce ashabının doymasını sağlamış, sonra kalan yemekten hane halkıyla birlikte kendisi de yemiş. Ve buna rağmen yemek artmış. Ve fi rivayetin, başka bir rivayet tarikinde ise, ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ, sonra da artanı komşularına ulaştırdılar. Demek ki herkes yedikten sonra hala komşulara dağıtacak, onlara da bir şeyler verecek kadar yemekten arttı. وَفِي رِوَيَةٍ عَنْ اَنَسٍ, Hazreti Enes'ten gelen başka bir rivayette ise, قَالَ, dedi ki, جِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. يَوْمًا, bir gün. فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ, onu arkadaşlarıyla birlikte otururken buldum. وَقَدَ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ, bir sargıyla

0: ile karnını sarmıştı. Fakultu libadi ashabihi, orada bulunan bazı ashabına yani sahabilere sordum. Dedim ki, لِمَا عَصَّبَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme batnahu? Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnını bir sargıyla sarmış? فَقَالُوا onlar da dediler ki, مِنَ الْجُوعِ açlıktan. Fe bunun üzerine, ذَهَبْتُ اِلَى اَب۪ي طَلْحَةَ kalkıp Ebu Talha'nın yanına gittim. Hazreti Enes'in babalığı Ebu Talha, وَهُوَ زَوْجُ اُمِّ سُلَيْمٍ yani Ummu Süleym'in kocası Ummu Süleym binti Milhan, Hazreti Enes'in annesi oluyor. فَقُلْتُ dedim ki, يَا أَبَتَاهُ ey babacığım, قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karnını bir sargıyla sarmış bir halde gördüm. فَسَأَلْتُ بَعْدَ أَصْحَابِهِ bazı arkadaşlarına sordum. فَقَالُوا onlar da dediler ki, مِنَ الْجُوعِ açlıktan yapıyor bunu. فَدَخَلَ أَبُوْ طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي bunun üzerine Ebu Talha annemin yanına gitti. فَقَالَ ve ona sordu. هَلْ مِنْ شَيْءٍ yiyecek bir şeyler var mı diye. قَالَتْ annem de dedi ki, naam, var. عندي كسر من خبز وتمرات biraz ekmek var, birkaç da hurma var. فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tek başına gelirse, أشبعناه onu doyurabiliriz. وإن جاء آخر معه eğer yanında biri daha gelirse, قل عنهم yemek onlara az gelir. وذكر تمام الحديث ve sonra hadisin tamamını zikretti. Yani demin okuduğumuz uzun rivayetin benzeri burada devam ediyormuş. İmam Nevevi'nin bu uzun rivayeti burada vermesinin maksadı şu olsa gerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları iyi günlerde sade hayatı tercih ettiler. Özellikle Hazreti Peygamber. Ama kötü günlerde de, yokluğun olduğu günlerde de fakirliğin ve yokluğun zorluğunu çektiler. Karnına sargı saracak kadar sıkıntı içerisinde bulundular. Cenab-ı Hakk'a duydukları güvenle yol aldılar. Demediler ki, biz Allah'ın dinini kabul ettik. Cenab-ı Hakk'a şu yeryüzünde ruku ederek, secde ederek ibadet ediyoruz. Huzurunda gelip kıyamda duruyoruz. Allah da bizi en güzel nimetleriyle donatsa, yedirse, içirse, bu hayatımızın dört başını mamur eylese gibi bir yaklaşım içerisine girmediler. Cenab-ı Hakk'a kulluklarını sıkıntıyla karşılaştıkça Cenab-ı Hakk'a bir masiyete, bir başkaldırıya dönüştürmediler. Başından itibaren biliyorlardı ki Allah kendilerini وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ biz sizi biraz korkuyla وَالْجُوعِ ve biraz açlıkla وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ ve biraz mallardan eksilterek وَالْاَنْفُسِ hatta canlardan da eksilterek kesinlikle ama kesinlikle sınayacağız. Sınavın gerçeğini önden satın aldıkları için yaşadıkları bu zorluklar onları isyana sürüklemedi. Tersine biliyorlardı ki bizatihi Allah Azze ve Celle onların sebatını ölçüyor. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Kendisine bu eşsiz paha biçilmez vahyin yani Kur'an'ın indirildiği ve risaletin verildiği Hazreti Cibril ile teyit edilmiş bundan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açlıkla baş edebilmek için karnına sargı sarması sahnesi bize bu gerçeği öğretiyor. Burada yoklanmak için varız. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuz varlığımızın bir borcu. Biz ona kulluğumuzu en güzel şekilde yaptığımız halde Cenab-ı Hak bizi yoklamaya devam edecektir. Çünkü ortamın doğası yoklanmak içindir. Kaldı ki yaşayacağımız her sıkıntının, musibetin diğer bir taraftan mukabilinde kusurlarımız vardır, yanlışlarımız vardır, eksiklerimiz vardır. Hak Teala yaşattığı bu zorluklar üzerinden bizi eğitir, kalplerimizi aklar, paklar. Tıpkı Uhud'daki durumda وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ Allah göğüslerinizde olanları yoklasın, iptila etsin. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizdekileri temizleyerek arındırsın diye buyurması gibi, bizatihi sahabenin de içinde olduğu o günkü toplumun yaşadıklarını Cenab-ı Hak böyle izah etti. Dolayısıyla benzer süreçler hayatta bizi beklemektedir. Tam da namaza başladığımız için, tam da Cenab-ı Hakk'a kulluğa sarıldığımız için, bunun arkasında ne kadar durup durmayacağımıza dair Cenab-ı Hakk'ın bizi yoklayacağı süreçler önümüze gelebilir. Hayat bunun için düzenlenmiş, sınanmak için oluşturulmuştur. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü de hayatı da yaratan لِيَبْلُوَكُمْ Sizi sınamak için yarattı. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمْهَلًا Hanginiz daha güzel amel çıkaracaksınız, ortaya koyacaksınız. Bu gerçeği bildikleri için aralarında Allah'ın Resulü olmasına rağmen sahabe-i kiram bunca zorlukları yaşarken kalkıp Cenab-ı Hakk'a isyan etmediler. Ya Rabbi, biz sana bir yandan kulluk edip dururken böyle zorluklar ve yokluklar çekiyoruz. Diğer yandan kafirler seni yok saydıkları, inkar ettikleri halde bizden daha müreffeh, daha refah içerisindeler demediler. Biliyorlardı ki Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدًا İnsanların tamamı, hepsi tek bir ümmet olmayacak olsaydı, لَجَعَنَّا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ Rahman'ı inkar edenlerin evlerini, barklarını altından, gümüşten, kerevitten yapardık. Hak katında dünyanın bir kıymeti harbiyesi olmadığı için, bizatihi kendisini inkar eden ve yok sayan kimselere bu denli fazla verebileceğini ayette ifade etti. Çünkü bir kalıcılığı yok ve çünkü bir anlamı yok. Halbuki sizler Cenab-ı Hakk'a kulluğunuzu sergileyerek Allah'tan başka şeyler umuyorsunuz. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Onların ummadıkları şeyler bekliyorsunuz. Sonsuz ve ebedi bir gelecekte Allah'ın nimetlerine kavuşmayı diliyorsunuz. Dolayısıyla Hak Teala'nın sizi bir zaman yoklamış olması, ki bu da tamamıyla hayatın bütün zamanlarında değil, bu yokluk zamanları da geçti. Gerek Allah'ın Resulü, gerek diğer sahabiler iyi ve güzel günlere kavuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bolca imkanlar geçmesine rağmen o dünkü sade yaşantısıyla devam etti. Birdenbire refahın içerisine dalmadı, imkanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştı. Böylece en güzel örnekliği ortaya koydu. Onun açısından sade yaşam zorunluluğun getirdiği bir mecburiyet değil, aklettiği için dünyayı bir geliş geçiş süreci olarak gördüğünden, bir sınav ortamı olarak bellediğinden esenlik dolu bir tercih olarak yansıdı. Yatırım düşüncesini esas aldı, zenginleşmeye karşı durmadı, eline geçen imkanları reddetmedi ama bu imkanları şahsi lüksü ve refahı için değil, ihtiyaç sahipleri için kullandı, öteye yatırıma dönüştürdü. Böylece bu rivayetle birlikte uzun bir zamandan beridir okuduğumuz bölümün, yani sade yaşamak bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hadis sohbetimizde yeni bir bölüme başlamak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez." Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
2: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan, kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlık.

ayrılığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek "Şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın." buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın." diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi, "Bırak onu, dokunsun." buyurmuştur.
3: Kamu spotu.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
3: Kamu spotu.
10: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
11: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

0: neler duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz, gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devamı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzeni esrar, Muhammed matlaül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed Saki-i Atşan, Muhammed Mahrem-i İrfan, Muhammed Dost-ı Canan'dır. Muhammed sahibi Miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu Kuddusi ona muhtaç, Muhammed Ehli İhsan'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümümüzde bir arada yaşama tecrübesinden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Daha önce de belirttiğimiz gibi Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği sırada burada bütün şehir halkını kapsayan bir idari bir yapı mevcut değildi. Her kabile kendi içinde birlik oluşturuyordu. Hazreti Peygamber kardeşleştirme müessesesiyle Müslümanlar arasında birliği sağlamlaştırdıktan sonra şehre Müslümanları, gayrimüslim Arapları ve Yahudileri içine alan ve daha önce Medine tarihinde hiç rastlanmayan bir siyasi sosyal yapı getirdi. Bu yapı etnik kökenleri ve dinleri farklı çeşitli gruplardan, federasyonlardan oluşan bir konfederasyon idi. Bu teşebbüs her şeyden evvel şehir halkının barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak gayesini taşıyordu. Öncelikle de Medine'de Müslümanların güvenliğini sağlamak gerekiyordu. Bu, İslam'ın ve Müslümanların geleceği bakımından son derece önemliydi. Çünkü Mekke müşrikleri Medine'ye saldırmak için fırsat kolluyorlardı. Medine'de Müslümanlar dışında müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç olarak duruyorlardı. Yahudiler hem mali bakımdan hem de nüfus olarak hiç de küçümsenmeyecek bir durumdaydılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta Yahudileri ve müşrik Arapları şehirden uzaklaştırmak veya onlara husumet beslemek gibi bir tutum içine girmedi. Aksine onlarla anlaşma yapmak için teşebbüse geçti. Bu suretle Medine'ye yapılacak bir saldırı karşısında Yahudilerin ve müşriklerin tehlike oluşturması önlenmiş oluyordu. Buna ek olarak şehri beraber savunacaklardı. Bu siyasi ve askeri bakımdan son derece gerekli bir durumdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yanı sıra Medine toplumunu oluşturan Yahudileri ve diğer grupları bir şehir devleti halinde teşkilatlanmaya ikna etti. Durumu müzakere etmek üzere Enes bin Malik'in evinde bir toplantı yaptı. Bu toplantıya katılanlar Medine toplumunu yeniden düzenleyen bir sistem oluşturmaya karar verdiler. Birbirleriyle ve yabancılarla ilişkilerini, idari ve adli yapılarını, fertlerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini, haklarını ve sorumluluklarını belirli esaslara bağlayan bir metin hazırladılar. Bir sosyal mukavele olarak da kabul edilebilecek bu metin, şekil açısından bugünkü anayasalarla hayli farklı olsa da bir anayasa niteliğindedir. Bu metin, ana kaynaklarımızda bütün halinde bize intikal etmiş bulunmaktadır. Kitap, sahife veya muvadaa yani sulh anlaşması adını taşıyan bu vesika, zamanımızda Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine Belgesi, Medine Sözleşmesi ve Medineliler Sözleşmesi olarak da anılmaktadır. 19. yüzyıldan günümüze kadar çeşitli araştırmacılar tarafından inceleme konusu yapılmıştır bu anlaşma sözleşme. Araştırmacılar tarafından 47 veya 52 madde olarak tasnif edilen vesikanın bazı maddeleri şunlardır. Bu kitap yani yazı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kureyşli ve Yesribli müminler ve Müslümanlara ve bunlara tabi olanlarla yine onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için hazırlanmıştır. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet, camia teşkil ederler. Kureyş'ten olan muhacirler kendi aralarında adet olduğu veçile kan diyetlerini ödemeye iştirak ederler. Onlar harp esirlerinin kurtuluş fidyesini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet ilkelerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir. Müminler kendi aralarında ağır mali sorumluluklar altında bulunan hiç kimseyi bu halde bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyesi veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Takva sahibi müminler, kendi aralarında mütecavize ve haksız bir eylemde bulunmayı tasarlayan yahut bir suç ve kötülük işleme yahut bir hakka tecavüz veyahut da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kastını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. Takva sahibi müminler en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar. Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey Allah'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme götürülecektir. Yahudiler müminler gibi muharebe devam ettiği müddetçe kendi savaş masraflarını karşılamak zorundadırlar. Yahudiler Müslümanlarla birlikte beraberce harp ettikleri müddetçe masrafta bulunacaklardır. Bu sahifenin yazının gösterdiği kimse lehine Yesrib Vadisi dahili haram, mukaddes bir yerdir. Onlar yani Müslümanlar ve Yahudiler arasında Yesrib'e hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca ile Peygamberimiz ve

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim.

kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. Siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız. Sen kimsin dediler. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sana da sevap vardır buyurdu.

0: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyada

0: Dünyalık elde etmek için tahsir eden kimse, kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Sözüdür buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
4: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
5: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
4: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
5: Şşt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
4: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
5: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
4: Ben ediyorum ama.
5: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
4: Ne diyormuş?
5: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
4: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
5: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
4: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
3: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
3: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

0: Habisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu: Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: El keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله.
3: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak, sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz, bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk, öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mümin, hayatında Yüce Rabbimizin, "İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?" ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz." hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

Cinayet, bir insana kıymak, bütün insanlığa kıymak gibidir. Hazreti Adem'in iki oğlundan Kabil, ziraatle, Habil ise hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Babalarının Allah'a kurban sunmalarını istemesi üzerine Habil, malının en değerli olanını, Kabil ise mahsulünün kalitesiz kısmını adamıştı. Habil'in kurbanı Allah tarafından kabul edilmiş, Kabil'inki ise kabul edilmemişti. Bunun üzerine kıskançlığa yenik düşen Kabil, kardeşine "Seni mutlaka öldüreceğim" demişti. Habil ise onu uyararak, "Unutma ki Allah sadece kendisine karşı sorumluluk bilinci içerisinde olanların kurbanlarını kabul eder" demiş ve eklemişti. "Beni öldürmek için bana elini uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi uzatmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır." Kardeşinin bu uyarılarını aldırış etmeyen Kabil, nefsine mağlup olmuş ve kardeşini öldürmüştü. Fakat kardeşinin cesedine ne yapacağını bilememişti. Bunun üzerine Yüce Allah, kardeşinin cesedini nasıl defnedeceğini ona göstermesi için iki karga göndermişti. Birbirine hücum eden iki kargadan biri diğerini öldürmüş ve toprağa eşeleyerek oraya gömmüştü. Kargayı gören Kabil, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini gömemedim" demiş ve pişmanlık duyarak vicdan azabı çekmeye başlamıştı. Yeryüzünde işlenmiş olan ilk cinayet olayını bildiren Yüce Allah, onun ne kadar büyük bir insanlık suçu olduğunu da devamındaki ayeti kerimede şöyle bildirmektedir. Bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazdık: "Kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir insanı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir insanı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur." Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle, Allah katında dünyanın yok olması, bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Habil ile Kabil arasında yaşanan bu hadiseye atıfta bulunan Peygamberimiz, yeryüzünde dökülen ilk kanın sorumlusu olarak Kabil'i görmekte ve şöyle buyurmaktadır: "Haksız yere öldürülen her insandan dolayı Adem'in ilk oğluna bir pay, günah ayrılır. Çünkü o öldürme işini ilk defa başlatan kişidir. Dinimize göre ilk defa bir iyiliği yapıp insanlara öncülük yapan ve o iyiliğin halk arasında yerleşmesine sebep olan kişi için nasıl o iyilik her işlendiğinde sevap yazılıyorsa, kötülükte de durum böyledir. Bu sebeple ne zaman bir insan öldürülse Kabil'in günah defterine de bir not düşülmektedir." Yüce Allah'ın mükemmel biçimde yarattığı ve kendi ruhundan üflediği insan yaratılmışların en üstünüdür. İçinde taşıdığı ilahi özle yeryüzüne halife olarak gönderilmesi onu her türlü saygıya ve hürmete layık kılar. Böylesine değer taşıyan insana yapılabilecek en büyük haksızlıksa hiç şüphesiz onun canına kıymaktır. İnsan hayatına son vermek, yüce yaratıcının verdiği canı almak her şeyden evvel ona karşı işlenmiş en büyük günahlardan biri olduğu gibi aynı zamanda bir insanlık suçudur. Zira birini öldüren kişi Allah'ın kutsal saydığı hayat hakkını yok etmekte ve bu davranışıyla başkalarına da kötü örnek olarak bu fiilin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Böylece toplumda korku ve güvensizliğin hakim olmasına yol açmakta ve insanların huzur içinde yaşamalarını sürdürme imkanlarını ellerinden almaktadır. İnanan bir insanın haksız yere canına kıymak öyle büyük bir suçtur ki Peygamberimiz, "Gökte ve yerde olanların tümü bir mümini öldürmek için işbirliği yapsalar, Allah onların hepsini yüzüstü cehenneme yuvarlar" buyurmuştur. Allah Resulü, kişiyi cehenneme götüren büyük günahlar arasında Allah'a ortak koşmayı ve adam öldürmeyi zikretmiştir.
İkinci Akabe biatinden itibaren Resul-i Ekrem'in yanından ayrılmayan Medineli meşhur sahabi Ubade bin Samit, Resulullah'ın Allah zulmeden haksız yere bir mümini öldüren kimsenin ne tevbesini ne de fidyesini kabul eder buyurduğunu naklederken, kendini Kur'an öğretmeye adamış sahabi Ebu Derda ise, mümin haram bir kanı dökmedikçe salih amellerde koşmaya devam eder. Ama haram bir kan dökerse hayır yolundaki ilerlemesi kesilip sona erer buyurduğunu rivayet etmiştir. Zira Allah'ın verdiği canı almak sadece O'nun yetkisindedir. Dolayısıyla cana kıymak Allah'ın yetkisine doğrudan müdahale anlamına gelmektedir. Bu sebeple cinayet Allah'ı inkarla birlikte zikredilmiş, savaş, meşru müdafaa yahut hukuki bir hükmün gereği dışındaki bütün hayata son vermeler cinayet olarak kabul edilmiş ve haram kılınmıştır. İslam, insan hayatını kutsal saymış ve onu korunması gereken beş temel esastan biri olarak kabul etmiştir. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle, Müslümanın Müslümana malı, ırzı, şeref ve namusu ve kanı haramdır, dokunulmazdır. Veda hacı esnasında ashabına birkaç defa hitap eden Allah Resulü, bu hutbelerinden birinde onlara, içinde bulundukları saygın gün, ay ve bölgeyi hatırlattıktan sonra şöyle seslenmiştir. Kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız tıpkı bu beldenizin, içinde bulunduğunuz bu ay ve bu gününüzün haramlığı gibi birbirinize haramdır, dokunulmazdır. Allah katında cana saygı bu kadar önemli olduğu içindir ki cinayet işleminin karşılığı, kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır ayetinde belirtildiği üzere cehennemdir. Ancak hemen belirtilmelidir ki adam öldürmenin cezasının ebedi cehennem olması, Müslüman bilginlerin çoğunluğu tarafından uzun süre cehennemde kalmak şeklinde yorumlanmış, kimileri de ebedi cehennemin haksız yere insan öldürmeyi helal sayan kimseler için geçerli olacağını ileri sürmüş.

tarafların ikisinin de gidecekleri yerin cehennem olacağını ifade etmiştir. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelir ve biri diğerini öldürürse, öldüren de, öldürülen de cehennemdedir. Bu söz üzerine, "Ey Allah'ın elçisi, öldüren böyledir ama öldürülene ne oluyor?" denildiğinde Hazreti Peygamber, "O da arkadaşını öldürmeye istekliydi" şeklinde cevap vermiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını

0: verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti,

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Bera bin Azib'in

0: radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet

inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan 2 dost. Mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın. Yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir akşam sevgili peygamberimiz otururken küçük bir fare yanında yanan kandilin fitilini çekip sürüklemeye başladı. Hızla koşarken aldığı fitili rahmet elçisinin oturduğu hasırın üzerine atıp kaçtı. Farenin fitili atmasıyla hasırdan avuç içi büyüklüğünde bir alan yanmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabına "Uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün" uyarısında bulundu.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor. Her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildi.

0: edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.

Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malının mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. Bu ne israf buyurdu. Sa'd abdestte de mi israf olur diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur diye cevap verdi.
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
4: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organı ile algılanamayan, bu nedenle gözle görülemeyen varlıklardır. Allah Teala insan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup, Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grup,

0: 29 ila 31. ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte ister insan ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi. O da girdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası.

daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri Peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer,

Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır." diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 2'şer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise 1 rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde 2 rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de, Allahümme bike emsin.

0: seyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o sadaka dağ kadar, hatta daha büyük olur.

0: Hazret Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

kılmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın

0: varsa bize yardım et, dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin, o Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu, buyurdu. İbn Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez, dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır, halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk, diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin, dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz, dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti, diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz, diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle, dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi, diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl, diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz, diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz, buyururdu. İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti. Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
3: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: فَاَعْتِ كُلَّذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ.
3: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu anh, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan

0: sevgili peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
2: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
3: Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı.
1: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
0: 139. bölüm.
3: Ebu Süfyan İslam ordusunun ihtişamını gördükten sonra alelacele Mekke'ye gitti. Mescid-i Haram'da insanları toplayarak onları uyarmak istiyordu.
1: Ey Kureyş topluluğu! Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Ne yapacağız?
4: Keşke savaşa hazırlansaydım.
5: Bizi ne zamandır oyaladın Ebu Süfyan? Şimdi halimiz ne olacak?
1: Tek bir kurtuluş çareniz var. O da Müslüman olmak. Muhammed'in dinine girin ve canınızı kurtarın.
4: Sus lanet adam. Senin gibi haini görmedik.
5: Sen ne biçim bir elçisin? Allah seni kahretsin.
3: Mekkeliler aldıkları haberin etkisiyle çok öfkeliydiler ve bundan da Ebu Süfyan'ı sorumlu tutuyorlardı. Hint kocasının söylediklerini duyunca dayanamayarak yanına geldi ve boğazına sarıldı.
6: Şu ahmak herifi öldürün. Dininden dönen şu adama cezasını verin. Ne duruyorsunuz? Yurdunuzdan defetmeyecek misiniz onu?
1: Kes sesini. Ya Müslüman olursun ya da boynunu vururlar. Yazıklar olsun size. Bu tutumunuz size hiçbir fayda sağlamayacak. Kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben sizin görmediğiniz şeylere şahit oldum. Muhammed bir peygamber ve sizin karşısında duramayacağınız bir güce sahip. O sizin akrabalık hakkınızı gözetiyor ve merhametli davranıyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvende olacak.
4: Lanet olasıca, senin evin hangimiz alır ki?
1: Harem-i Şerif'e girenler de güvende olacak. Kendi evlerine girip kapılarını kapatanlar da.
5: Ne duruyorsunuz? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Hadi.
4: Acele, hadi, acele edin. Acele edin. Hadi. Acele edin. Çabuk çabuk.
5: Hadi.
3: Ebu Süfyan'ın ardından Hazreti Abbas da Mekke'ye gidip insanları uyarmak için Allah Resulü'nden izin istedi.
2: Ya Resulallah, kavminin yanına gidip onları uyarmak ve onları İslam'a davet etmek üzere senden izin istiyorum.
3: Peygamberimiz izin verince bu sefer Hazreti Abbas onlara neler söylemesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Sen onlara şöyle söyle. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse o emniyettedir. Kim silahını bırakıp Kabe'nin yanında oturursa o da emniyettedir. Kim kapısını kapatıp evinde oturursa o da emniyettedir. Hazreti Abbas Mekke'ye giderek denilenleri aktardı. Sekiz yıl önce Peygamberimiz bir gece vakti evini kuşatmış kafirlerin arasından Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak sıyrılmış ve hicret yolunu tutmuştu. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları her şey yağmalanmış, kendi yurtlarında yabancı olmuşlardı. Şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler peygamberimizin hatırına geliyordu. Ey Mekke, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve bana en sevgili olanısın. Senin halkın beni zorlamamış olsaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi. Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti. Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir grupla çatışma yaşanırken, Zübeyir bin Avvam herhangi bir direnişle karşılaşmamıştı. Merkezi birliğin başında bulunan peygamberimiz ise kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip ederek şehre yukarı taraftan girdi. Başında demirden bir miğfer ve siyah bir sarık vardı. Bu halde dişi devesinin üzerinde Mekke'ye girerken sesli bir şekilde Fetih suresini okuyordu. O esnada Allah'a minnet duygusu ve tevazusuyla başını öylesine eğmişti ki neredeyse alnı hayvanın palanının orta yerine değecekti. Bir yandan da mübarek dudaklarından "Hayat ancak ahiret hayatıdır" sözleri dökülüyor ve şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım, bizi oradan, Mekke'den çıkarıncaya kadar canımızı alma. İşte bu duygular içerisinde Resulullah, Mekke ahalisinin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir kumandan olarak değil, son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Devesinin üzerindeydi ve terkisinde Üsame bin Zeyd vardı.
5: Ey Hubert, bizi koru. Bize zarar vermelerine izin verme. Onların hareme girişine müsaade etme.
4: Uzza aşkına, bu ne büyük bir ordu. Hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Çocuklar ve kadınları evlere götürün.
7: Muhammed yılların intikamını almaya geliyor.
8: Mekke, sonun geldi artık. Sen Beytullah'ı bağrında taşıyan şehirsin. Bugünleri de mi görecektin?
3: Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı. Tekbir getirdi. Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke tekbir sesleriyle iniyor. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinden olup biteni takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı tavafa başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Mesleme tutuyordu. Her bir şafta Hacerül Esved'i selamlıyordu peygamberimiz.
9: Allah'ım sana şükürler olsun.
10: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
9: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
10: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
5: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstünde hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.
9: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
11: Amin. Allah'ım, şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim. Dünya için olanı da, ahiret için olanı da. Bilebildiğimi de, bilemediğimi de. Dünyada ve ahirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberinin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim. Ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Senden benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum.
12: Amin.
3: Tavaf bitince peygamberimiz makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı ve içti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı.
12: Allahu Ekber Kebira.
13: Allahu Ekber Kebira.
12: Velhamdülillahi Kesira.
13: Velhamdülillahi Kesira.
12: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
13: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
12: La ilahe illallahü vahde.
13: La ilahe illallahü vahde.
3: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer delinmeye başladı. Hübel, Mena, La, Uzza ve diğerleri. Peygamberimizin dokunduğu her put yüzüstü yere düşüyor. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hazreti Ebubekir'in damadı Zübeyir bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek şöyle seslendi.
14: Ey Ebu Süfyan, Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın.
15: Yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde "Ey Hübel, yüce olan sensin" diye bağırmıştım. Evet, meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişiz.
3: Sonra Allah Resulü eskiden beri Kabe'ye hizmet ve anahtarlarını koruma görevini sürdüren Abdüddar oğulları soyundan Osman bin Talha'ya haber göndererek Beytullah'ın anahtarlarını getirmesini emretti. Osman kısa bir süre içinde anahtarlarla yanındaydı.
14: Hadi aç kapıyı.
3: Kapı açıldığında içeride ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören Peygamberimiz bunların çıkarılmasını emrederek "Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki onlar bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal oklarıyla aramadıklarını biliyorlardı" dedi. Ardından Resulullah Kabe'ye girdi. Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da beraberinde girdiler. Kapı kapandı. Dışarıda kapının önünde Halid bin Velid nöbet tutuyordu. Resulullah iki direk arasında namaz kıldı ve bir süre sonra ashabıyla birlikte beyti selamlayarak çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. İlk giren Abdullah bin Ömer olmuştu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu.
10: "Bana Resulullah'ın nerede namaz kıldığını gösterir misin?"
16: "Şu iki direğin arasında kıldı Abdullah."
10: "Sağ ol."
3: Öğle vakti gelince Resulullah Hazreti Bilal'i çağırarak ezan okumasını istedi. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı. Kureyş artık tüm güç ve zorbalığını kaybetmişti. Hazreti Muhammed sükunetle Mekke'ye girmiş, onlarsa kendilerinde bununla mücadele edecek gücü dahi bulamamışlardı. Müslümanların kulaklarında Fetih Suresinin ilk ayetleri yankılanıyordu. "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, İnananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel, özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, El Emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacer-ül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El Emin geliyor, El Emin geliyor, insanların en güveniliri geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacer-ül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacer-ül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerini cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu Hılful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman, hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü olsun, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz daima bu topluluktan hayırla bahsetmiş, böyle bir oluşuma tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden ona katılacağını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz insanları doğru sözlü olmaya, yalandan kaçınmaya davet etmiştir. Zira hepimiz bilmekteyiz ki güvenilir bir insan olmanın da, güvenli bir toplum inşa etmenin de, insanların kalplerine İslam'ı nakşetmenin yolu da sözü doğru kılmaktan geçmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola avulu aşı, balıla yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen Allah için sükût etsin. Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz, kişi için ne kadar önemli ve değerliyse, davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz, sözün büyüsüne kapılırız, keşke hep konuşsa da biz dinlesek deriz. Bu kişinin sözüyle uyuşmayan davranışlarını gördüğümüz zamansa şaşıp kalırız. Ona karşı olan sevgi ve saygımız bir anda bitiverir. İşte bu durum bizim için de geçerlidir. Evde çocukların, okulda öğrencilerin, iş yerinde çalışanların güven dolu bir hayat içinde yaşamalarını arzu eden herkes, özüyle sözünü, sözüyle davranışını bir kılmalıdır. Zira sözle davranış birbiriyle uyumsuz hale gelirse, kişiyi bekleyen ancak olduğundan farklı görünmektir, yani ikiyüzlülüktür, nifaktır. Sözüyle eylemi farklı olanlar, ilkeli ve tutarlı bir davranış sergileyemezler. Böyle insanların esasında kendisine güveni yoktur, çevresine de güven aşılaması çok zordur. Hatta böyle kişiler yüzünden toplumu ayakta tutan güven duygusu sarsılır, samimiyet zedelenir, kardeşlik bağları zayıflar, birlik ve beraberlik sekteye uğrar. Peygamber Efendimiz böyle bir yanlışa yeltenenleri şöyle uyarmaktadır. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Şimdi gelelim kendimize. Bir mümin olarak imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız. Güven, müminin ayrıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin, aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği, incitmeyen ve bundan daha kamil olan, incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara. Sözümüzün sonu, sözün en güzelini, en doğrusunu ve en güvenilir olanını söyleyen Resul-i Ekrem'in şu hadisi şerifleri olsun. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ellerinizi haramdan çekin. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i.

Said bin Haris'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu an ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zamanda avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu. Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur" buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır" karşılığını verdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir."

0: Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın.

ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.''

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur?" diye sorunca, "Sessiz kalmasıyla" buyurmuştu.

Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara,

0: örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça, iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Devletleşme yolunda örnek adım, Medine Sözleşmesi. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri kendilerinedir. Medine Sözleşmesi Madde 25. De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Âl-i İmran Suresi 64. Ayet. Ensarla muhacirler arasında kardeşleştirme uygulamasıyla tam bir kaynaşma sağlayan Peygamber Efendimiz, bu sıralarda iki önemli icraat daha gerçekleştirdi. Bunların birincisi Medine hudutlarını tespit ederek harem bölge ilanı, ikincisi ise nüfus sayımıdır. Medine hudutlarını tespit amacıyla Resul-i Ekrem'in yanına aldığı bir grup sahabiyle araziyi inceledi. Yanında bulunan Ensar'dan Ka'b bin Malik'e ismini belirttiği yerlere hudut taşları dikmesini emretti. Sonra da "Atam İbrahim'in Mekke'yi harem kıldığı gibi ben de Medine'yi harem kıldım" buyurarak bu bölgeyi harem bölge ilan etti. Bilindiği gibi buna bağlı olarak Mekke ve Medine Harameyn adıyla anılmıştır. Peygamber Efendimiz bu şekilde hudutları tespit edilen Medine'de huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik tedbirler aldı. Bunun bir gereği olarak Müslümanların sayısını tespit amacıyla bir nüfus sayımı yaptırdı. Görevli sahabiler bir süre sonra 1500 Müslümanın isimlerini yazarak Hazreti Peygamber'e getirdiler. Bu sırada şehrin nüfusu 10.000 civarındaydı. 1500 Müslümanın yanı sıra henüz o esnada Müslüman olmayan 4500 kadar Evs veya Hazreç kabilesine mensup ya da bunlara tabi olan müşrik Arap'la 4000 civarında Yahudi aynı hudutlar içinde yaşıyorlardı. Görüldüğü gibi gayrimüslimler sayısal açıdan çoğunluktaydılar ama bunlar dağınık bir durumda olduklarından iyi organize olmuş, birbirleriyle kaynaşmış ve güç birliği sağlamış bulunan Müslümanlar hakim unsur durumundaydı. Peygamber Efendimiz gayrimüslimleri dışlamak yerine oluşan İslam toplumunun unsurları ve kurulma aşamasında olan devletin vatandaşları olarak gördü. İslam'ın insanlara tanıdığı din hürriyeti ve Müslümanların sahip olması gerekli hoşgörü anlayışı içerisinde farklı etnik ve dini gruplarla bir arada yaşamanın en güzel örneğini verdi. Bunu sağlayabilmek için de iki ayrı toplantı yaparak muhacirlerin, ensarın, Evs ve Hazrec'e tabi olan kimselerin ve üç kabile halinde yaşayan Yahudilerin temsilcilerini bir araya getirdi. Oluşan devletin başkanı sıfatıyla onlarla toplumsal birlikteliğin kaçınılmaz şartları olarak huzur, güven ve barışın ilkelerini, kişi ve grupların temel hak ve sorumluluklarını, devletin önemli yönetim esaslarını görüştü. Mutabık kalınan hususlar bir sahifeye yazıldı ve uygulamaya konuldu. Eski kaynaklarımız bütün bir metin olarak bu belgeyi kayıt altına almış ve muhafaza etmişlerdir. Günümüzde Medine Sözleşmesi, Medine Vesikası, Medine Belgesi gibi isimlerle anılan bu belge üzerinde Muhammed Hamidullah güzel bir çalışma yapmıştır. Hamidullah Hoca, belgeyi 52 maddeye ayırarak tahlile tabi tutmuş olup, İlk İslam devletinin anayasası olarak nitelemektedir. Hamidullah'a göre bu önemli sözleşme sadece İslam tarihinin değil, aynı zamanda tüm dünya tarihinin ilk yazılı anayasası olma özelliğini taşımaktadır. Gerçekten de Medine Sözleşmesi son derece önemli hükümler ihtiva etmektedir. Mesela bu belgeye göre Kureyşli ve Yesribli Müslümanlarla bunlara tabi olanlar ve Yahudiler İslam devletinin vatandaşı sayılmış, İhtilaf çıktığında çözüm için Hazreti Muhammed'e başvurulacağı belirtilerek onun devlet başkanı olduğu onaylanmıştır. Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir maddesiyle Yahudilere din hürriyeti tanınmıştır. Bu sözleşmeye dahil olan kimseler için Yesrib Vadisi'nin içi harem bölge ilan edilmektedir. Haksız bir fiil veya cürüm işleyen dışında harbe çıkan veya Medine'de oturan kimselerin güvende olacağı, Allah'ın ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinin bu sözleşmeye sadakat gösteren kimseler üzerine olacağı ifade edilmiştir. Ama haksızlık yapan, bir cürüm işleyen, adam öldüren hiç kimse korunmayacak, bu kimse onlardan birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacak, mazlum korunacaktır. Herkes kendi bölgesinden sorumlu olacak, düşmana karşı Medine müştereken savunulacak ve savunma masraflarına herkes iştirak edecektir. Diyet, fidye gibi ağır mali mükellefiyetlerde yardımlaşılacak, konulan vergilere iştirak edilecektir. Dikkat edilecek olursa devlet başkanı sıfatıyla Peygamber Efendimiz toplumda bir arada yaşadıkları bütün kesimlere karşı uyum ve uzlaşma ile yaklaşmış, onlarla görüşerek yönetim esaslarını müştereken belirlemiş, uymaları gerekli hususlarla birlikte onların temel hak ve hürriyetlerini kabul etmiştir. Bütün bu esaslara Peygamber Efendimiz ve ashab-ı kiram hassasiyetle riayet etmişlerdir. Dikkat çekicidir ki bunun sonucunda sayıları büyük yekûna ulaşan müşrik Araplar gün be gün Müslüman olmuşlardır. Yahudi kabileleri ise birer birer isyan etmiş, fitne çıkarmış ve neticede hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esasen döneminin şartlarına göre hazırlanan sözleşme, hem Hazreti Peygamber'in diğer din mensuplarına yaklaşım tarzını ortaya koyması, hem de İslam'ın her dönem için uygulanacak temel esaslarını ihtiva etmesi açısından her zaman örnek alınacak ve referans olacak evrensel bir niteliğe sahiptir.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o, kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki, kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti, deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir

bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar. Onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir dediler.

0: Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimizin saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını, "Benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı" şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki "emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap, oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun, sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri

0: ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfah. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yasil rahimah.
3: Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak, akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle sonuçlanan geçimsizlik, maalesef her dönemde vardır. İslam dininde, akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir. Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" deyin buyurdu.

Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimseyle cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına.

dostlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini

Anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak. Çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ''Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?'' diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sana yalan söyledi, yine gelecek.'' buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve ''Seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun.'' dedim. Bunun üzerine, ''Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır.'' dedi. ''Neymiş o sözler?'' diye sordum. Şöyle dedi, ''Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz.'' dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dün geceki tutsağın ne yaptı?'' diye sordu. ''Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım.'' dedim. ''Neymiş o sözler?'' buyurması üzerine, ''Yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz.'' diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. ''Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun?'' buyurdu. ''Hayır.'' dedim. ''O şeytan gibi bir adamdır.'' buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi olarak tanımlayabileceğimiz vahiy konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, vahiy, yaratıcı kudretin insanlarla münasebet kurması ve onları bilgilendirmesidir. Vahiy, her an farklı bir eylem içinde olan Allah'ın, ferdin ve toplumun hayatını iyiye ve güzele doğru yönlendirme iradesidir. Allah'ın vahiy ile gönderdiği Kur'an, Allah-u Teala'nın sözüdür. İnsanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek de olsalar, yine onun benzerini getiremezler. Allah-u Teala'nın peygamberlerine vahiy getirmesinin türlü şekilleri vardır. Bazen Hazreti Peygamber'in yakınında bulunan kimselerin bir uğultuya benzer bir şekilde duyabildikleri vahiy, çoğu zaman vahiy meleği Cebrail aracılığıyla getiriliyordu. Cebrail kimi zaman asli suretinde, kimi zaman sahabeden Dıhye isimli bir zatın şekline bürünerek vahiy getirmekteydi. Ne şekilde olursa olsun kendisine vahiy geldiğinde Allah Resulü farklı bir hale bürünüyor, çevresindekiler onun bu halinden vahiy almakta olduğunu anlayabiliyorlardı. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e vahiy geleceği zaman arı uğultusu gibi bir ses duyulduğunu söylerken, müminlerin annesi Hazreti Ayşe de son derece soğuk günlerde bile vahiy geldiğinde Allah Resulü'nün aşırı derecede terlediğini ifade ediyordu. Peygamber Efendimiz bir gün minberin üzerine oturmuş çevresindeki Müslümanlarla sohbet ediyordu. Onları dünyaya kendilerini kaptırmamaları konusunda uyarıyordu. Sahabilerden birinin sorduğu soruya cevap vermek istediği sırada kendisine vahiy geldi. Olayı anlatan Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre vahyin bitmesinin ardından Hazreti Peygamber alnındaki terleri silerek konuşmasını sürdürmüştü. Hazreti Peygamber inen her ayeti önce okuyor, ardından bizzat kendisinin vahiy katibi olarak görevlendirdiği sahabilerine yazdırıyordu. Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit, Allah Resulü'nün kendisine bir ayeti yazdırdığı sırada gelen ikinci bir vahyin tesirini şöyle anlatır. Vahiy geldiği sırada Allah Resulü'nün dizi benim dizimin üzerindeydi. Vahyin ağırlığından dizi bana o kadar ağır geldi ki dizim ufalanıp dağılacak diye korktum. Sonra bu hal ondan gitti ve ayetin devamı gelmiş oldu. Haris bin Hişam da Hazreti Peygamber'in vahiy alışına dair ayrıntıları merak edenlerdendi. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, sana vahiy nasıl geliyor?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Bazen uğultu gibi geliyor ki bana en ağır geleni de budur. Uğultu kesildiğinde bana bildirilenleri tam olarak ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünüyor, benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini tam olarak ezberlemiş oluyorum," buyurdu. Değerli dinleyiciler, peygamberlere vahiy gelmesi konusunu nasıl anlatırsak anlatalım, bu konunun mahiyeti tam olarak bilinemeyecektir. Çünkü bu husus fizik aleme özgü bir yapıya sahip olan Hazreti Peygamber'in metafizik aleme ait nurani varlıkla irtibata geçmesi anlamı taşımaktadır. Meleğin insan şeklinde gelip Hazreti Peygamber'le konuşması ise vahyi getiren aracının beşer

0: düzeyine ve dünyasına indirgenmesi anlamına gelmektedir ki, vahyi alma şekillerinin Hazreti Peygamber açısından en kolayı budur. Vahiy meleği Cebrail, beşeri öğrenme ve öğretme yöntemlerinden farklı olarak ani ve dolaysız bir şekilde bilgiyi Allah Resulü'nün kalbine yerleştirmektedir. Vahiy olarak gelen ilahi bilgi, Allah Resulü'nün konuşmasıyla insanlara ulaşmakta, tarihe, hayatın akışına müdahale etmeye, dönüştürmeye ve cevap almaya başlamaktadır. 610 yılında başlayan vahiy süreci 632 yılında Hazreti Peygamber'in vefatına kadar 23 yıl süreyle devam etmiştir. Hazreti Peygamber'e ilk vahiy 610 yılı Ramazan ayında Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira'da gelmiştir. Peygamber Efendimiz'in ilk vahiy tecrübesi uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek olarak çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip orada geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine hanımı Hazreti Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Peygamber Efendimiz Hira mağarasındayken vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamber Efendimiz'e oku dedi. Ben okuma bilmem diyerek cevapladı Peygamber Efendimiz. Bundan sonra yaşananları Peygamber Efendimiz şöyle anlatmaktadır. Cebrail beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle söyledi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en kerim olandır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kendisine vahyolunan bu ayetlerle yüreği titreyerek evine döndü ve hanımı Hazreti Hatice'ye "Üzerimi örtünüz, üzerimi örtünüz." dedi. Onun üzerine örttüler. Bir müddet öylece dinlendi, sakinleşti. Ondan sonra başından geçenleri Hazreti Hatice'ye anlattı ve endişesini dile getirdi. Hazreti Hatice de Peygamberimize Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula yardım edersin. Misafiri ağırlarsın dedi. Sonra Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'i yanına alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka, cahiliye döneminde Hristiyanlık dinine girmiş bir kimseydi. İbranice yazı bilir ve İncil'den İbranice metinler yazardı. Varaka ihtiyarlamıştı. Gözleri görmüyordu. Hazreti Hatice Varaka'ya, "Amcamın oğlu, dinle bak, kardeşinin oğlu ne söylüyor?" dedi. Peygamber Efendimiz yaşadıklarını ona anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi. "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği Cebrail'dir. Ah keşke genç olsaydım. Kamin seni bu şehirden çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım da sana yardım etseydim." Bunun üzerine Allah Resulü "Onlar beni buradan çıkaracaklar mı?" diye sordu. O da "Evet, senin getirdiğin gibi bir şey getirmiş herkes bu düşmanlığa uğramıştır." dedi ve "Eğer senin davet günlerine yetişirsem sana elimden gelen yardımı yaparım." diye ekledi. Çok geçmeden Varaka vefat etti. Bu vahyin bir süre kesildiği sıralardı. Vahyin kesilmesiyle yaşanan bu derin sarsıntının daha büyüğü aslında vahyin ilk gelişiyle de yaşanmıştı. Semavi haberlerin kesilmesiyle kendilerini biçare hisseden cahiliye karanlığına gömülmüş insanlar, ilahi bir kudret onları ansızın kalplerinden yakalayıp silkelediğinde de neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Bu ilahi müdahale, fertlerin iç dünyasını ve toplumsal hayatı köklü bir değişime davet ediyordu. İşte bu değişimin adresi Hira'ydı. Değerli dinleyiciler, Ümmü Eymen, Allah Resulü'nün annemden sonraki annemdir diyerek tatif ettiği peygamberimize dadılık yapmış, onu elinde büyütmüş, ilk Müslümanlar arasına katılmış müstesna bir hanımefendiydi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile evlenmesinden sonra Ümmü Eymen onun yanından ayrılmış, bilahare Ubeyd bin Zeyd ile hayatını birleştirmiş ve Eymen adında da bir çocuğu olmuştu. Ubeyd'in bir savaşta şehit olmasının ardından Zeyd bin Harise ile evlenmiş, bu evlilikten de Peygamberimizin torunlarından ayrı tutmadığı Usame doğmuştu. Peygamberimiz Ümmü Eymen'e olan hürmet ve vefasını vefat edinceye kadar devam ettirmiş, onu sık sık ziyaret etmiştir. Vefatından sonra da Peygamberimizin yakın dostları ona aynı şekilde ilgi ve saygıda kusur etmemişlerdir. Yine Allah Resulü'nün hizmetinde bulunmuş, onun en yakınındakilerden biri olan Enes bin Malik'in anlattığına göre Hazreti Peygamber vefatından kısa bir süre sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e "Hadi kalk. Allah Resulü'nün Ümmü Eymen'i ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim." demişti. Yanına vardıklarında Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Allah Resulü için çok daha hayırlıdır." dediler. Ümmü Eymen, "Ben Allah katındakilerin Hazreti Peygamber için daha hayırlı olduğunu bilmediğim için ağlamıyorum. Esas ben gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum." dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırmıştı. Allah Resulü'nün yetişmesinde emeği olan, ona anne şefkati besleyen bir kadının onun vefatıyla birlikte vahyin kesilmiş olmasına hayıflanması ve ağlaması kuşkusuz büyük anlamlar içermekteydi. Ümmü Eymen'in hayatında vahyin kesilmesiyle oluşan boşluk, Hazreti Peygamber'in şahsının aralarından ayrılmasıyla oluşan boşluk kadar derin olmalıdır. İlhamın, rüyanın, kehanetin rağbet gördüğü bir toplumda insanların bütün bunlardan farkını idrak ederek vahye yönelmeleri, vahye dair bir bilince sahip olmaları Ümmü Eymen'in cümlelerinde dile getirilmiştir. Ümmü Eymen, Hazreti Peygamber'in aralarından ayrılışıyla birlikte vahyin ebediyen kesilmiş olmasına üzülüyordu. Değerli dostlar, toprağın suya ihtiyacı neyse, insanın da vahye ihtiyacı odur. Vahiy ile lütfedilen bilgi, insanın kalbini ve ruhunu besler. Mümbit bir toprağın üretkenliği gibi vahiy bilgisi de sürekli yenilenerek insanın ufkunu genişletir. Düşünmenin yol ve yöntemini gösterir. Allah'tan gelen bu bilgi ve rehberliği özümseyerek toplumuna katkı sağlayan insanlar verimli topraklar gibidir. Allah'tan gelen bu bilgiyi umursamayanlarsa suyu kabul etmeyen çorak arazi gibidir. Vahiy ile gelen bilgi beşeri bilgiden farklı olarak kesin ve çelişmez bir niteliğe sahiptir. Vahiy bir taraftan insanın varlık alanına ait bilgiler verirken, diğer taraftan insan bilgisinin ulaşamayacağı görünmeyen alemden haberler de vermektedir. İnsanlığın böyle bir bilgi türünü reddetmesi, kendisini bundan müstani addetmesi, sadece kendisini kandırması demektir. Böyle bir yaklaşım, insanın bilgi elde etme yollarından birini, hem de en sağlam ve zengin olanını yok sayarak bilgi edinme imkanını her zaman yanılma ihtimali taşıyan sınırlı vasıtalarla kayıtlamaktadır. Vahiy, diğer bilgilerden farklı olarak insan hayatına gerek verdiği, gerekse toplumsal düzeyde hukuki ve ahlaki bir tertip ve nizam getirerek insana rehberlik ederken hem dünya hem de ahiret saadeti vaat etmektedir. Uzunca bir süredir gerçekliği maddeye ve rasyonaliteye indirgeyen, vahyi düşünce hayatından dışlayan, modern zamanlardaki kimi eğilimlerin başarıyla ulaştığı, mutluluğu ve huzuru yakaladığı görülmemiştir. İnsan, ruhunun derinliklerinde aşkın bir varlığın rehberliğini kimi zaman bastırsa da hissetmeye devam edecektir. Vahiy, zihin ve gönül dünyasını açanlara yazılan ve okunan haliyle her gün yeniden inmeye, onları yeniden diriltmeye ve hayırlara kapı açmaya devam etmektedir. Rabbim sizleri de vahyin aydınlığından ve huzur verici ikliminden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat. Muhammed sahibül ayat, Muhammed ehli bürhandır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed bâis-i eflak, Muhammed mürşid-i süllak, Muhammed arif-i zerrak, Muhammed kân-ı irfandır. Muhammed fatih-u miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed Saki-i Atşan, Muhammed Mahrem-i İrfan, Muhammed Dost-ı Canan'dır. Muhammed sahibi Miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu Kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et," diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Hazreti Ayşe'den

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur, kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

0: İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse, her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kolaylık dini. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken bir bedevi içeri girdi. İki rekat namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra "Ey Allah'ım, bana ve Muhammed'e merhamet eyle. Bizden başka kimseye merhamet etme." dedi. Allah Resulü ona döndü ve "Geniş olanı daralttın." buyurdu. Fazla geçmeden bedevi mescitte küçük abdest bozdu. İnsanlar öfkelenerek ona doğru koştular. Hazreti Peygamber "Üzerine bir kova su dökün." dedi ve şöyle devam etti. "Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak değil." Bu rivayetin Abdurrezzak'ın Musannafında yer alan başka bir tarikına göre bedevi mescitte küçük su dökme işine namazdan önce teşebbüs etmiş, ashabın üzerine yürüyüp azarlaması üzerine de Hazreti Peygamber az önceki uyarıda bulunmuştur.

Daha sonra Allah Resulü'nün arkasında namaza duran Bedevi, ona ve kendisine tahsis ettiği duasını namaz içinde yapmış, böylece cemaatin hışmından kendisini koruyan Hazreti Peygamber'e bir nevi teşekkür etmiştir. Bir yönüyle Hazreti Peygamber ve ashabının yaşadığı doğal ortamı ve sosyal yapıyı bize yansıtan bu hadisle verilmek istenen asıl mesaj, İslam'ın kolaylık ve müsamaha anlayışıdır. İslam'ı yeni öğrenen bir bedevi, köylü Arap'ın, tabanı henüz toprak ve çakıl olan mescidin bir köşesine bevletmesi de, onun bu hareketine öfkelenip üzerine yürüyen diğer ashabın davranışı da kendi doğallığı içerisinde normal görülmektedir. Ancak bu vesileyle Allah Resulü'nün arkadaşlarına vermek istediği önemli bir mesaj vardır. O da asıl olanın işleri zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak, kör düğüm haline getirmek değil, çözmek, insanları soğutup uzaklaştırmak değil, sevdirip yakınlaştırmak, olayların üzerine soğukkanlı bir şekilde gitmek ve insanlara bilmediklerini öğretmek olduğudur. Nitekim hadisimizin başka bir varyantında geçen öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın uyarısı da buna işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimizin bu yaklaşımı insanlara tebliğ ettiği ilahi öğretinin bir açılımı mahiyetindedir. Bilindiği gibi Cenab-ı Hak oruç ibadetinden bahsettiği ayetlerde hasta ve yolcu olanların oruçlarını erteleyebileceklerini bildirdikten sonra Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurmuştur. Hac suresinin 78. ayetinde de O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi buyurmaktadır. Fetih suresinin savaştan bahseden ayetlerinde ise amaya, topala ve hastaya güçlük olmadığı vurgulanarak bunların savaşa katılmak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. Bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu kılan, unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma, bize güç yetiremediğimiz yük yükleme duasını öğreten bir yaratıcının hiçbir buyruğunda zorluğa ve zorlamaya yer olmayacağı aşikardır. İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu vaat eden, inanıp inanmama tercihini onlara bırakan ve dinde zorlama olmayacağını bildiren bir dinin müntesiplerini zora ve sıkıntıya sokacağı düşünülemez. Bununla insani ve İslami erdemlerin hayata geçirilişinde karşılaşılan nefsani zorlukların kastedildiği sanılmamalıdır. Şüphesiz kendimizi düşündüğümüz gibi başkalarını da düşünebilmek, nefsimize hoş gelse bile her türlü gayrimeşru işten uzak kalabilmek, bir yandan başkalarının haklarına riayet ederken diğer yandan helalinden kazanmanın titizliği içinde olmak bize, nefsimize ağır gelen bazı zorluklar yüklese de bunlar bir Müslümanın yüksünmeden hatta zevkle üstleneceği zorluklardır. Açıklamasını yaptığımız hadis bağlamında söz konusu olan şey zorlaştırmadır. Yaptığı işin yanlışlığını bilmeyen bir bedeviyi dövüp kapı dışarı atmak, muhtemelen onun hatasını görmesini zorlaştıracak, belki de İslam'a olan ilgi ve sevgisini azaltacaktır. Onun için sevgili Peygamberimiz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız talimatı öncesinde öğretiniz uyarısını eklemiş, bedeviye de oranın namaz için yapılmış bir mekan olduğunu ve bevledemeyeceğini söylemiştir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken diğer bir husus da bizatihi dinin zorlaştırılmasıdır. Dinin koruyucu ve uygulayıcısı, dini hayatta herhangi bir zorluk öngörmemişken, bazı insanlar daha dindarane bir hayat adına çeşitli ibadetler ihdaz etmişler ve adeta dini sadece bir takım ritüellerden ibaret bir olguya indirgemişlerdir. Bu yüzden farklı gün ve gecelerde, her rekatında belirli sayılara bağlanmış tesbihat ve kıraatların yer aldığı yüzlerce rekatlık namazlar, uydurma hadis mecmualarında yer almaktadır. Tam olarak yerine getirildiği düşünülecek olsa, uykusuz geçirilecek günlerin ve haftaların bile yetmeyeceği bu uydurma ibadetler, sanki insanları dinden soğutmanın ve uzaklaştırmanın bir başka yolu gibi görünmektedir. Namazı sevdirmek adına menkıbe kitaplarından, bazı İslam büyüklerine atfen nakledilen asılsız örneklerde teşvik edici değil, tam tersine caydırıcı bir etki doğurmaktadır. Örneğin Ebu Hanife'nin 45 sene boyunca bir

abdestle 5 vakit namaz kıldığı, Kabe içinde kıldığı 2 rekatlık namazda Kur'an'ı hatmettiği rivayetleri böyledir. Ebu Hanife'nin ilk rekatında Kur'an'ın yarısını, ikinci rekatındaysa diğer yarısını okuyarak hatmetmesini bile yeterli görmeyen bir hoca efendinin vaazından bizzat işittiğime göre, Ebu Hanife bu 2 rekatın ilk rekatını sağ ayağı üzerinde, ikinci rekatını da sol ayağı üzerinde kılarak adeta tavuk gibi tek ayak üzerinde namaz kılma rekoru kırmıştır. Kendisine sorulsa böyle bir namazın caiz olmayacağını söyleyecek bir alime yakıştırılan bu komedi gerçekten düşündürücüdür. Halbuki Hazreti Peygamber'in şu hadisi işi bu kadar abartarak dini yaşanmaz hale getirenlere bir uyarı niteliğindedir. Bu din kolaylık dinidir. Onu zorlaştırmak isteyene mutlaka galebe çalar. Orta yolu tutun. İstenilen hedefe yaklaşmaya çalışın. Müjdeleyin, sevindirin. Sabah akşam ve gece ibadetlerini 5 vakit namazı yerine getirerek Allah'ın yardımını isteyin. Allah Resulü günah olmadığı sürece muhayyer bırakıldığı 2 şey arasından en kolay olanını seçerdi. Ashabından birini bir işe görevlendirirken ona müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın talimatını verirdi. Onun yaptığı ibadetleri yeterli görmeyip daha fazlasını yapmaya çalışanları ben içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyanım diyerek kendi yolundan ayrılmamaları konusunda uyarırdı. Bir mağarada gördüğü dünyadan el etek çekmiş bir keşişe özenip onun gibi yaşamak için izin isteyen bir sahabiye İslam'da ruhbanlığın olmadığına telmihen ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil müsamahakar, hanif, tevhid diniyle gönderildim karşılığını vermiştir. Velhasıl alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi bu engin rahmetinin bir gereği olarak hoşgörülü ol ki sana da hoşgörülü olunsun buyurarak işleri kolaylaştırmanın ve keyfi olarak insanları zora sokmanın yaratıcının muradına aykırı olduğunu bizlere öğretmiş ve her alanda olduğu gibi dini hayatta da aşırılıklardan uzak, dengeli bir hayat sürmemizi arzu etmiştir.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 2 kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

0: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenler.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı var.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

davasını ihtişamlı hayatına tercih eden genç, Mus'ab bin Umeyr. Mekke'de zenginlik ve refah içinde yaşayan, ailesinin göz bebeği bir delikanlı vardı. Aristokrat ailesi tarafından kendisine konforlu bir hayat sunulan ve el üstünde tutulan bu genç için Mekke dışından sadece onun giyeceği kıyafetler diktirilmek üzere en kaliteli ipek kumaşlar temin edilir, Yemen'in en ünlü kunduracılarına ona özel ayakkabılar imal ettirilir, yine esanslarıyla şöhret bulan Yemen'den ona mahsus kokular sipariş verilirdi. Sürdüğü esans

Fransı Mekke'de ondan başkası kullanmadığından, kokusunun bıraktığı hoş tesir sebebiyle yürüdüğü yollardan bu gencin geçtiği hemen fark edilirdi. Hakkında Resulullah'ın Mekke'de ondan daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen bir başkasını görmedim dediği bu delikanlıya bir kez bakanlar, gördükleri güzellik karşısında tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissederler, fasih ve beli konuşması sebebiyle insanlar onun yaptığı sohbetler bitmesin isterlerdi. Gerek fiziki görüntüsü gerekse kendine özgü kokusuyla dikkatleri hemen üzerine çeken Mekke'nin en zarif ve yakışıklı delikanlısı, şehrin sokaklarında dolaştığında genç kızlar geçeceği yol üzerinde bekleyip hal ve hareketleriyle onun dikkatini çekmeye çalışırlardı. Bu hayat imsali gençse hiçbir iltifata itibar etmez, iffetsizliğin yaygın olduğu o dönemde bir kez olsun haya perdesini aralayıp da başını kaldırmazdı. Mekke'de İslam'ın gizlice yayılmaya başladığı ilk zamanlardı. Gündüzleri Mekke'nin düzlüklerinde at yarışı yapan, geceleri ise şehrin yüksek tepelerinde dostlarıyla vakit geçiren bu genç, bir gece Hacun Dağı eteğinde arkadaşlarıyla eğlenirken, içlerinden birisi, "Abdülmuttalib'in yetimi, ben Allah'ın peygamberiyim. Tapındığınız putlar boştur, size hiçbir fayda sağlamaz. Allah'sa birdir, her şeyi gören ve bilendir. Yaratan O'dur, yalnız O'na ibadet ediniz," demiş. "Duydunuz mu?" sorusunu ortaya attı. Delikanlı bahsedilen konuyu büyüklerin daha iyi bildiğini belirtti ve "Bu onların düşünüp karar vereceği bir meseledir," diyerek fikrini açıkladı. Ancak o gece söylenenler aklından hiç çıkmadı. Konuşulanlardan oldukça etkilenmişti. Delikanlının gönlünde derin izler bırakan bu sözler, adeta uzun zamandır içinde hissettiği boşluğu dolduracak cevaplar barındırıyordu. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gün ağardığında sık sık dertleştiği demirci ustası Habbab bin Eret'in dükkanının önünde buldu kendini. Kafası karmakarışıktı. Daha öncesinde imanla şereflenen Habbab durumu fark etti ve Müslümanlığın çok yakışacağını düşündüğü dostuna İslam'ı anlatma fırsatını kaçırmadı. O gün öğle vaktinde ikisi gizlice Darül Erkam'da buluşmak üzere sözleştiler. Darül Erkam'ın kapısını ona dostu Habbab açtı. Hakikatleri ise Resulullah anlattı. Böylece zaten hep bir arayış içinde olan delikanlı, tereddüt etmeden imanla şereflendi. Delikanlının ailesini çok iyi tanıyan Hazreti Peygamber, onu şöyle diyerek tembihledi: "Sakın Müslüman olduğunu ailene belli etme." Genç bu tavsiyeye uymaya çalışsa da, ister istemez tavırlarındaki değişim, aile fertlerinin dikkatlerinden kaçmadı. Artık delikanlı geceleri eğlenmeye gitmiyor, evde kaldığı zaman zarfında ise odasından dışarı çıkmıyordu. Heyecanlı gencin Darül Erkam'a gidiş gelişleri sıklaşmıştı. Bir gün amcasının oğlu Osman bin Talha, gizlice namaz kılarken gördüğü delikanlıyı ailesine şikayet etti. Bu haberle birlikte delikanlının hayatı birdenbire değişti. İslam'ı kabul etmeden önce Mekke'nin en sevilen gençlerinden biriyken, Müslüman olduktan sonra türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı. Annesi başta olmak üzere çevresi bu genci el birliğiyle psikolojik baskıyla ikna etmeye, onu dininden caydırmaya çalıştılar. Ancak bu konuda başarılı olamadılar. Sonunda tehdit, şiddet ve eziyet yoluna başvurdular. Annesi dininden vazgeçmemesi üzerine biricik oğlunu bir mahzene kapatarak aç susuz bile bıraktı. Yoksulluğa mahkum ettiği oğlunun daha fazla dayanamayacağını düşündüyse de hedefine ulaşamadı. Merhamet yoksunu annesi sırf dininden dönsün diye öz evladını kırbaçlattırmak için kölelerini dahi kullandı. İnatla her yolu denedi. Zamanla bu eziyetlerin işe yaramadığını görünce de oğluna ya annesini ve servetini tercih etmesi ya da dininde kalıp ailesi tarafından reddedileceği teklifini sundu. 25 yaşına kadar bir dediği iki edilmeyen ve konfor içinde yaşayan bu kararlı genç, tercihini imandan yana kullandı. İman davası uğruna dünya servetinden, evinden, ailesinden bir çırpıda vazgeçti.
Darül Erkam'da kalmaya başladı. Peygamber Efendimiz bir defasında onun için şu ifadeleri kullanmıştı. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu delikanlıyı görüyor musunuz? İşte o önceden anne ve babasının en sevdiği varlıklardı. Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına tanıştı.

göz kamaştırıcı hayatını, vazgeçilmesi zor zevklerini, ipekten elbiselerini ve ailesini sırf dini uğruna elinin tersiyle itip terk eden bu gencin adı Mus'ab bin Umeyr'di. Asıl adı Ebu Abdullah Mus'ab bin Umeyr bin Hişam Abderi olup, 585 yılında Mekke'de Umeyr bin Haşim ve Hünas binti Malik'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailesi Kureyş'in ana kollarından, cahiliye döneminde sidane ve hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Abdüddar oğullarına mensuptu. Mus'ab bin Umeyr'in hem anne hem de baba tarafından Hazreti Peygamber'le aynı soydan geldiği bilinmektedir. Mus'ab, nübüvvetin 5. yılında türlü işkencelere maruz kalan Müslümanlar için tahammül edilemez hale gelen Mekke'den, hayatlarını daha kolay yaşama imkanını bulacakları Habeşistan'a Resulullah'ın izniyle hicret eden ilk 15 muhacir arasında yer aldı. Allah Resulü'nün Habeşistan bölgesine gitseniz iyi olur. Zira güven ve huzurun hakim olduğu o ülkede insanlara zulmetmeyen bir kral var. Oraya gidiniz ve Allah içinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan bir kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalınız sözünü haber aldığında günlerdir mahpustu. Mus'ab hicret haberini duyar duymaz bir fırsatını bulup kaçtı ve Habeşistan'a doğru yola çıkan bir kervana katıldı. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği bu emin ülkede 3 ay kaldıktan sonra Mekke'nin ileri gelenlerinin Müslüman olduğu haberine dayanarak diğer muhacirler gibi Mekke'ye dönmek üzere yola koyuldu. Oysa Mekke'nin önderlerinin Müslüman olduğu haberi asılsız çıkmıştı. Onların İslam'a olan düşmanlıklarında hafifleme dahi yoktu. Yeniden çileli bir hayat Mus'ab'ı bekliyordu. Habeşistan'dan dönüşte yine annesinin takibindeydi. Annesi Mus'ab'daki değişimi merak ettiğinden zaman zaman oğlunun pişman olup olmadığını soruşturuyordu. Mus'ab'ın istikametinde bir nokta kadar dahi sapma olmamıştı. O annesini kazanmak için yanına gidip gelmeye devam etti. Ancak tüm bu çabalar nafileydi. Annesinin imandan nasibi yoktu. Resulullah, biricik eşi Hazreti Hatice validemiz ve Mekke'deki destekçisi olan amcası Ebu Talib'in vefatları üzerine tebdil-i mekan için gittiği, ancak beklediğini bulamadığı Taif'ten henüz dönmüştü. Ayrıca ticaret ve hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ve Mina'daki çadırlarda konuşlanan yabancılara bir umutla Allah'ın dinini anlatmaya çalıştıysa da çadırlara girmesine bile müsaade edilmemişti. Tam eli boş dönecekken Mekke'den gelen 6 genç kendisini dinleyip Müslüman oldu. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu 6 kişi 12 kişi olarak Peygamber Efendimizin yanına geldi. Böylece ilk Akabe biatı gerçekleşmiş oldu. Biatin ardından ayrılacakları sırada bu müminler, "Ya Resulallah, bize bir öğretmen göndersen de biz ondan Kur'an'ı öğrensek, namazlarımızı bize o kıldırsa, müşkillerimizi çözse," dediler. Hazreti Peygamber onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretecek muallim olarak çok güvendiği ve değer verdiği Mus'ab'ı gönderdi. Kendisine yine hicret yolu görünen Mus'ab, böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi oldu. Burada Hazreç kabilesinin önde gelen isimlerinden Esad bin Zürare'nin evinde kaldı ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüttü. Bu evde Medineli Müslümanlara İslam'ı anlattı, Kur'an'ı öğretti. Bu itibarla Esad bin Zürare'nin evi Medine'de Darül Esad namıyla Darül Erkam vazifesi gördü. Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi Medine'nin önemli ve etkili simalarının Müslüman olmasını sağladı. Bu sayede İslam burada daha hızlı yayılma imkanı buldu.

Bir yıl sonra Mus'ab, olağanüstü gayreti ve sabrı neticesinde 75 Müslümanla Medine'den kalkıp Akabe'de Resul-i Ekrem'le buluşmak üzere yola düştü. Tek kişi olarak çıktığı bu davet yolculuğunda, kullandığı tebliğ yöntemleri ve samimiyetiyle Medine'de İslam'ı tanıtmadığı hane kalmamıştı. Medine'de yaptığı, "Ya Rabbi, ihlasımı artır ve derinleştir ki, sözüm tesir etsin" duası semeresini vermişti. Peygamber Efendimiz gördüğü bu tablodan çok hoşnut kaldı ve bir yıl içinde gerçekleştirdiği tebliğ faaliyetlerini tek tek anlatan Mus'ab'a, "Desene Mus'ab, Allah senin elinle Medine'ye hayrı ulaştırdı" diyerek onu Mus'ab-ül Hayr olarak tavsif etti. Böylece Mus'ab'ın durup dinlenmeden gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan Müslümanların rahat bir nefes alacakları Medine'nin kapıları ardına kadar açılmış oldu. Mus'ab'ın Mekke'de olduğunu haber alan annesi, oğlunun gelir gelmez Hazreti Peygamber'i ziyaret etmesine hiddetlenip bir haberciyle şu mesajı göndermişti. "Ey hayırsız evlat, benim bulunduğum bir şehre geliyorsun ve ilk olarak beni ziyaret etmiyorsun, öyle mi?" Mus'ab mesajı getiren kişiye, Allah Resulü'nden önce kimseyi ziyaret edemeyeceğini, bilahare kendisine uğrayacağını annesine söylemesini istedi. Hazreti Peygamber'le görüşmesini bitirdikten sonra da annesini ziyaret etti. Eve vardığında annesi, "Evladım, Habeşistan'a ve Medine'ye gittiğinde arkandan ağıtlar yakmama teşekkür bile etmedin" deyince, Mus'ab yine bir baskıyla karşılaşacağını anladı ve "Şayet bana yine işkence edecek olursan kaçıp giderim. Eğer önceden yaptığın gibi hapsetmeye kalkarsan beni tutacak kişiye karşı iyice hırslanırım" ifadesinde bulundu. Evladında gördüğü kararlılık sebebiyle umudunu tamamen yitiren annesi ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mus'ab da üzüntüyle, "Anneciğim, benim sana karşı olan düşkünlüğümü bilirsin. Benim inandığım Allah'a ve peygamberine senin de inanmanı ve bu sayede kurtuluşa ermeni tüm samimiyetimle istiyorum" diyerek annesine bir kez daha İslam'ı teklif etti. Ancak annesi Müslüman olduğu takdirde Kureyş'in kendisiyle alay edeceğini söyledi ve ebedi kurtuluş teklifini reddetti. Bu arada artık oğlunun inancına da karışmayacağına dair söz verdi. Mus'ab'ın rehberliğinde yürütülen Medine'deki tebliğ faaliyetleri ilk zamanlar oldukça meşakkatli geçmişti. İslami davetten rahatsız olan Medineliler ve şehrin Yahudileri tarafından ölümle tehdit edilen Mus'ab birçok tehlike atlatmıştı. Mus'ab bir defasında İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmak üzere bir bahçede Medineli Müslümanlarla sohbet ediyordu. Bu sırada elinde mızrağı olduğu halde Evs kabilesi reislerinden Üseyd bin Hudayr kızgın bir şekilde çıka geldi. Mus'ab başta olmak üzere orada bulunanlara şu sözleri sarf etti. "Siz buraya neden geldiniz ve niçin insanları aldatıyorsunuz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, canınızı seviyorsanız buradan derhal ayrılın." Mus'ab bu tehditkar tutumu son derece sakin karşılayıp mümin vakarıyla ve gayet yumuşak bir tavırla, "Ey Üseyd, gel biraz yanımıza otur. Söylediklerimizi hele bir dinle, maksadımızı anla. Sözlerimizi beğenirsen kabul edersin. Sözlerimiz eğer hoşuna gitmezse bize o zaman engel olursun. Bir daha da sizi rahatsız etmeyiz" dedi. Bu ifadeler üzerine sakinleşen Üseyd, "Doğru söyledin" dedi ve mızrağını yere saplayıp gösterilen yere oturdu. Peygamber terbiyesini en güzel şekilde almış olan Mus'ab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinden oldukça etkilenen Üseyd kendini tutamayıp, "Bu ne kadar güzel ve tatlı bir sözdür. Peki bu dine girmek için ne yapmalıyım?" diye sordu. Resulullah'ın tebliği için neden Mus'ab'ı görevlendirdiği, bu krizi en güzel şekilde yönetmesiyle ortaya çıkmıştı. İslam'ın ilk öğretmeni, kelime-i tevhidi Üseyd'e tekrar ettirerek imanla şereflenmesine vesile oldu. Yerinde duramayan Üseyd, "Derhal arkadaşlarıma da gidip bunu anlatmalıyım" diyerek oradan ayrıldı.
Üseyd kabilesinin önde gelenleriyle dostu Sa'd bin Muaz'ın kabilesine koştu ve onlara Müslüman olduğunu söyledi. Sa'd da büyük bir öfkeyle Mus'ab'ın bulunduğu yere gitti. Üseyd'e yapılan muamele ona da yapıldı ve Sa'd da İslam'ı kabul etti. O da kavmine gidip, "Allah'a ve Resulüne iman etmelisiniz. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun," dedi. Bu olaydan sonra Sa'd'ın kabilesinde Müslüman olmayan hiç kimse kalmadı. Mus'ab, Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağını taşıdı ve kahramanca çarpıştı. Savaşta alınan esirler arasında kardeşi Ebu Aziz de bulunuyordu. Mus'ab'ın kardeşine esir alan Muhriz bin Nadle isimli sahabiye, "Ey Muhriz, esirini sıkıca bağla, zira onun annesi Mekke'nin en zengin kadınlarındandır. Umarım ki oğlunu kurtarma karşılığında sana yüksek bir fidye verir," dediğini duyan Ebu Aziz sitemle, "Yazıklar olsun, öz kardeşine yabancı birini mi tercih ediyorsun?" diye sordu. Mus'ab ona cevap olarak kardeşliğin ancak imanla mümkün olduğunu ifade etti. Sonuçta Mus'ab'ın kardeşi Ebu Aziz'e 4000 dirhem gibi yüksek bir meblağ fidye bedeli biçildi. Bu miktarı Resulullah'a öneren de Mus'ab'ın ta kendisiydi.

Uhud günü İslam sancağını taşıyan ve Hazreti Peygamber'i canını dişine takarak koruyan Mus'ab, Allah Resulü'nü ortadan kaldırmaya yemin eden dört kişiden biri olan İbni Kamiye isimli süvari bir müşrik tarafından saldırıya uğradı. Peygamber Efendimiz'e benzerliğiyle bilinen Mus'ab'ın o gün kuşandığı zırh da Hazreti Peygamber'in zırhının aynısıydı. Ayrıca Resul-i Ekrem hırkasını da savaştan önce giymesi için Mus'ab'a vermişti. Hedefi Allah'ın elçisini öldürmek olan bahtsız müşrik, bu benzerlikten dolayı Mus'ab'ı Resulullah zannetti. Atıyla sinsice yanına yaklaştı ve İslam sancağını taşıyan bu kahraman sahabinin sağ elini kuvvetli bir kılıç darbesiyle kopardı. Mus'ab sancağı sol eline aldığında ise sol eli de aynı akıbete uğradı. İki eli de kesilen Mus'ab, kanlarının boşaldığı güçsüz kollarıyla sancağı göğsüne sıkıca bastırdı ve sancağı yere düşürmedi. Bu esnada dağılan İslam ordusuna, "Muhammed ölümsüz bir varlık değildir. Aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse, siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır" mealindeki ayeti haykırıyordu. Nihayet Mus'ab, gözünü kan bürüyen İbni Kamiye'nin son bir mızrak darbesiyle şehadet şerbetini içti. Mus'ab az sonra şehit olacağı toprağa düştüğünde Uhud meydanında İbni Kamiye'nin "Muhammed'i öldürdüm" narasının yankısını duydu. Tüm derdi Resulullah'ın hayatta kalması olan ve toprağa yüzüstü düşen Mus'ab bu ses üzerine yüzünü toprağa bastırdıkça bastırdı. İbni Kamiye'nin hedefi Allah Resulü'nü öldürmekti. Mus'ab'ı da Peygamber Efendimiz zannıyla şehit etmişti. Mus'ab da bu yanlış haberin öylece kalması, hedefe kilitlenen müşriklerin Resulullah'ın peşini bırakmaları için yüzünü gizlemişti. Uhud şehitlerinin defin işlemleri için savaş meydanında dolaşan Hazreti Peygamber, Mus'ab'ı yüzüstü bir vaziyette ve başını toprağa bastırmış halde buldu. Anlaşılan o ki, her zaman olduğu gibi Allah Resulü'nün kılına zarar gelmesini istemeyen Mus'ab, son demlerinde bile onu korumaya çalışmıştı. Peygamber Efendimiz savaş sonrası şehitler arasında dolaşırken Mus'ab'ın naaşının başucunda durdu ve şu mealdeki ayeti okudu. Müminler arasında öyle yiğitler vardır ki onlar peygamberin yanında canla başla savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri sözü tuttular. Nitekim sözünün eri olan müminlerden bazıları Allah yolunda can verdiler. Bazıları da can verip şehit olmak için fırsat beklemekteler. Onlar verdikleri sözden asla dönmemişlerdir. Ardından da Allah'ın Resulü kıyamet günü Allah katında sizin şehit olduğunuza şahitlik edecek.

gerektir buyurdu. Mus'ab Uhud'da şehit edildiğinde vücudunu örtecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hazreti Peygamber üzerinde eski bir hırka bulunan, saçları dağılmış, vücudu kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış Mus'ab'ın kanlı bedeninin başına geldiğinde hıçkırıklarla kurduğu şu cümleleri zor bitirebildi. Ey Mus'ab! Seni Mekke'de üzerinde paha biçilmez kıyafetler içinde görmüştüm. Orada senden daha güzel giyinen, daha yakışıklı bir kimse yoktu. Oysa şimdi saçların dağınık bir vaziyette ve sana kefen olarak sarılmış bir elbisenin içerisindesin. Ashab-ı kiramın bolluk ve refah içinde yaşadığı dönemlerde bile hatırından hiç çıkmayan ve hep hayırla yad edilen Mus'ab için Habbab bin Eret, Mus'ab'ın şehadetinden 30 sene sonra şu ifadelerde bulunmuştur. Biz Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye herhangi bir dünyevi menfaat için değil, sadece Allah rızasını gözeterek hicret ettik. Artık mükafatını Allah'tan bekleriz. Bazılarımız mükafat olarak dünyada Allah'ın nimetlerinden istifade ettiler. Bazılarımızsa bu dünya mükafatlarından hiçbir şeyi göremeden ahirete göçtüler. Mus'ab bunlardan biriydi. O Uhud günü şehit edildiğinde arkasında kefen olarak kullandığımız bir elbiseden başka bir şey bırakmamıştı. Bu öyle bir elbiseydi ki onunla Mus'ab'ın başını örttüğümüzde ayakları, ayaklarını örttüğümüzde başı açıkta kalıyordu. Resulullah gözyaşlarıyla onunla Mus'ab'ın başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de ishir denilen kokulu bir ottan koymamızı bize emretti. Karşılığını sadece Allah'tan beklediği için dünya namına neyi varsa İslam uğruna terk eden, en güzel çağında pek çok insanın reddedemeyeceği görkemli hayatından bir çırpıda vazgeçen Mus'ab, henüz 40'lı yaşlarının başında Uhud'da şehadet şerbetini içti. İmanı en güzel şekilde temsil eden ve hayatı boyunca hicret etmesi itibarıyla daimi muhacir olarak nitelendirilen bu yiğit sahabi, Peygamber Efendimizin "Şehitler düştükleri yerde gömülür" sözüne istinaden Uhud meydanına bir kefeni bile olmadan defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, "Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir?" diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Cennettir" dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara

halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi

O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı üzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşere-i mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı güzine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd: Ey Allah'ın Resulü! Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurdu. Bunu duyan bir adam "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır." deyince Resulullah "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir." buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
0: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı? En son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim." Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar." Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki yüksek değerini konuşuyoruz. Bu meyanda Efendimizin güzel isimlerini okumaya başlamıştık. Fakat ruviye anhu sallallahu aleyhi ve selleme li aşratu esma ve zekere minha Taha ve Yasin hakahu Mekki. Bu okuduğum biraz zayıf bir rivayet. Buna göre Peygamber-i Zişan Efendimiz buyurmuş ki, benim 10 ismim vardır. Efendimiz bunu söyledikten sonra isimleri arasında Taha, Yasin isimlerinin olduğunu söylemiş. Bunu tanınmış mutasavvuf Mekki bin Ebi Talip, Kutul Kulub adlı bir eseri vardır. Tasavvufi bir eseri. Orada söylüyor. Bu konuda daha önce şunu söylemiştik sevgili kardeşlerim. Taha, Yasin gibi harfler hurufu mukatta'dandır demiştik. Yani Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında Elif, Lam, Ra, Ha, Mim, Ta, Sin, Mim gibi harfler vardır. Bunlara biz hurufu mukatta'a, yani bağımsız harfler, ayrı harfler manasında vardır demiştik. Bunlar nedir? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in sırlarından bir sırdır. Yani Yasin'in ne manaya geldiğini, Taha'nın ne manaya geldiğini esasen Elif, Lam, Ra'nın, Elif, Lam, Mim'in ne manaya geldiğini bilemiyoruz. Allah Teala bunu bir sır olarak oraya koymuş. Yani siz her şeyi bilemezsiniz buyuruyor. Bize bunu hatırlatıyor. Ve kat kîle fî bâd-ı tefâsîr-i Taha, innehu ya Tahir, ya Hadi, ve fî Yasin, ya Seyyid, Hakâhu Sülemi, Anil Vâsıtî ve Cafer bin Muhammed. Sevgili kardeşlerim, Taha ismini çeşitli şekillerde alimlerimiz tefsir etmişlerdir. Bu tefsirlerden biri şöyledir. Ta demek, ta harfi, Taha'nın tası, ya Tahir demektir. Ey temiz, ey tertemiz demektir. Yani günah ve ayıplardan, kusurlardan arınmış kimse manası. Ha ise ya Hadi demektir diyorlar. Yani doğru yola götüren, hidayete erdiren manasına. Peki Yasin ne demek? Yasin de ya Seyyid demektir diyorlar. Seyyid efendi demektir biliyorsunuz. Sufi müfessir Ebu Abdurrahman Es-Sülemi bu görüşü iki alimden naklediyor. Bunlardan biri yine bir sufi alim Ebu Bekir El-Vasıti, öteki de Hazreti Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık böyle söylemiştir. Ve zekere gayruhu, başka bir alim de şöyle demiş, Li aşretü esma fe zekere el-hamsetelleti fil hadisil evvel kale ve ene rasulur rahme ve rasulur raha ve rasulul melahim. Başka bir alim de, benim 10 ismim vardır rivayetimi nakletmiş. Ardından da yukarıda okuduğumuz hadisi şerifte geçen 5 ismi zikretmiş. Ardından da şu hadisi şerifi nakletmiştir. Ben Resulü Rahmeyim, rahmet peygamberiyim. Ben rahata erdiren peygamber. Ümmetimin üzerindeki ağır yükleri indiren peygamberim. Ben Yahudilerin, Hristiyanların yüklendiği külfetlerden ümmetimi kurtaranım manasında Resulür Raha ifadesini kullanmışlardır. Yani Efendimizin isimleri arasında bu da vardır. Ümmetini rahata erdiren, Hristiyanların, Yahudilerin yüklendiği yüklerden onları kurtaran. Gerçi onlar Allah Teala'nın bu emirlerine riayet etmemişler ama Yahudiler, Hristiyanlar. Allah Teala onları bazı şeylerden yasaklamıştınız. Şunu yemeyeceksiniz, bunu yemeyeceksiniz. Bizim yediğimiz bir takım şeyleri onlara
ceza olarak söylemiştir. Ben cihat peygamberiyim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Resulül melhame veya Resulül melahim ve ene el mukaffi kaffeytün nebiyyine. Efendimiz buyuruyor ki ben mukaffiyim. Yani öteki peygamberlerin ardından gelenim. Benim bir adım da mukaffidir. Mukaffinin manası diğer peygamberlerden sonra gelen demek. Ve ene kayyimun. Efendimiz böyle de buyurmuştu. Benim bir adım da kayyimun. Vel kayyim el camiul kamil. Keza vecettuhu ve lem ervihi. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz Allah ona rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz bir adım da kayyimdir buyurmuştur. Kadı İyaz bunu açıklıyor. Diyor ki kayyim bütün hayırları şahsında toplayan insan demektir. Bazı kitaplarda ben böyle yazıldığını gördüm diyor. Fakat bunu bir hocamdan, bir hadis aliminden de rivayet etmedim. Onu da söyle. Bu ne demek istiyor? Ben buraya yazdığım hadisi şerifleri hocalarımdan okudum. Ama şimdi şu söylediğim bilgiyi bir hocamdan nakletmedim, okumadım. Bir kitapta gördüm, oradan naklediyorum diyor. Evet, ne kadar ciddi, titiz bir insan. Allah rahmet eylesin. Ve erâ emne savâbehu kusem bissâi kemâ zekârnâhu ba'd anil harbi ve huve eşbehu bittefsir. Müellifimiz diyor ki kayyim kelimesinin doğrusunun kusem olduğunu düşünüyorum diyor. Peltekisa ile kusem olduğunu düşünüyorum. Nitekim bunu daha sonra hadis hafızı ve fakih Ebu İshak el-Harbi'den naklen zikrettim diyor. Kadı İyaz sözüne şöyle devam ediyor. Bence kayyim kelimesi kusem kelimesinin tefsiridir. Böyle söylüyor. Bence kayyim kelimesi kusem kelimesini tefsir etmektedir. Ve kad vaka eydan fi kutubil enbiyai kalet Davud aleyhisselam. Diyor ki müellifimiz kayyim ismi diğer ilahi kitaplarda da geçmektedir. Yani Tevrat gibi İncil gibi kitaplarda geçmektedir. Nitekim Davud aleyhisselam şöyle dua etmiştir. Davud aleyhisselamın duası arasında şöyle geçiyor. Allahümme ba'aslenâ Muhammede mukîme sünneti ba'del fetra fakat yekûnü el kayyimu bimânâhu. Allah'ım demiş Davud aleyhisselam bir fetretten yani uzun bir aradan sonra dini yeniden canlandıracak olan Muhammed'i peygamber olarak insanlara gönder. Davud aleyhisselam böyle dua etmiş. Evet. Öyle ya, 500 sene sonra Hazreti İsa'dan 500 küsur sene sonra Efendimiz geldiğine göre hakikaten uzun bir ara, değil mi? Yani bu arada peygamber gelmemiş. Hazreti İsa'dan sonra Efendimiz'e kadar hiçbir peygamber gelmemiş. Allah Allah, Davud aleyhisselam böyle dua ediyor. Allah'ım uzun bir aradan sonra dini yeniden canlandıracak olan Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönder. Öyle dua ediyor Hazreti Davud. Buna göre kayyim kelimesi ayakta tutan, yeniden canlandıran demektir. Davud aleyhisselamın duasına uygun olarak. Mukîme sünne diyor çünkü o. Mukîm ayakta tutan demek. Dini ayakta tutan. Ve ravâ ennekkâş anhu sallallahu aleyhi ve sellem tefsir ve kıraat alimi Ebu Bekir Ennekkaş vardır. Hicri 351 tarihinde vefat etmiş bir alim. Miladi 962'de vefat etmiş. Onun rivayet ettiğine göre Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Li fil Kur'ani seb'atü esma. Muhammedun ve Ahmedu ve Yasin ve Taha vel Müttessir vel Müzzemmil ve Abdullah. Efendimiz buyurmuş ki benim Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 7 tane ismim vardır. Bunlar da biri Muhammed, biri Ahmet, biri Yasin buyurmuş. Biri Taha,
Biri müttessir, müttessir örtüsüne bürünen demektir. Biri müzzemmil, o da aynı manada örtüsüne bürünen diye hitap ediyor ya Allah Teala. Ya eyyuhel müttessir, ya eyyuhel müzzemmil gibi. Ve Abdullah, Abdullah adı da Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimlerimden biridir buyurmuş. Ve fi hadisin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok hangi isimleri tavsiye ediyordu? Abdullah ve Abdurrahman. Çocuklarınıza bu isimleri koyun buyuruyor. Ve fi hadisin an Cübeyr ibn-i Mut'imin radıyallahu an, hiye sittün. Muhammedun ve Ahmedu ve Hatimun ve Akibun ve Haşirun ve Mahin. Sahabi efendilerimizden Cübeyr ibn-i Mut'im radıyallahu an var. Onun rivayet ettiğine göre iki cihan güneşi Efendimiz şöyle buyurmuştur. Benim altı ismim vardır. Bu isimler şunlardır. İşte Muhammed, Ahmet, Hatim yani son peygamber manasında. Akib son peygamber demektir. Haşir yani ben peygamber olduktan sonra insanlar benim ardımda toplanacak buyurdu ya. İnsanların ardında toplanacağı peygamber demektir. Mahi küfrü. İnkarcılığı mahveden.

0: demektir. Ve fi hadis-i Ebi Musa'l Eş'ari ennehu kâne sallallahu aleyhi ve sellem yüsemmi lena nefsehu esma'en. Ebu Musa'l Eş'ari radıyallahu'l bari hazretlerinin rivayetine göre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize isimlerini sayardı. Feyakulu ve şöyle derdi. Ene Muhammedun ve Ahmedu vel Mukaffi vel Haşir ve Nebiyyü Tevbe ve Nebiyyü'l Melhame ve Nebiyyü'r Rahme ve Yurva el Merhame ve Raha. Yani Nebiyyü'l Melhame yerine Nebiyyü'l Merhame, Nebiyyü'r Raha geçiyor. Evet, okuduğumuz şeylerin tekrarı bunlar, bu rivayetler. Efendimiz buyuruyor ki bu rivayete göre benim adım Muhammed'dir, Ahmet'tir, Mukaffi'dir, Haşir'dir, Nebiyyüt Tevbe'dir. Yani kendisi vasıtasıyla birçok insanın tevbe ettiği peygamber. Nebiyyül Melhame, savaş peygamberi. Bunu daha sonra okuyacağız. Savaş peygamberinin ne manaya geldiğini biraz açacağız inşallah. Ve Nebiyyürrahme'yim ben, rahmet peygamberiyim. Evet. Nebiyyürrahme ifadesi yerine Nebiyyülmerhame, Nebiyyürraha da geçiyor. Ve kullun sahihun inşallah. Müellifimiz diyor ki, yukarıda zikrettiğim rivayetlerin hepsi inşallah sahihtir diyor. Yani sahih olduğunu kendisi kabul ediyor. Ve mana el mukaffi, mana el akıb. Peygamber Efendimizin isimlerinden olan Mukaffi de Akıp manasındadır. Yani son peygamber demektir. Ve emma nebiyyür rahme ve tevbe vel merhame ve raha fekad kâlellâhu teâlâ ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Nebiyyür rahme, nebiyyit tevbe, nebiyyül merhame isimlerine gelince diyor müellifimiz, Allah Teala Resul-i Ekrem hakkında Enbiya suresinde 107. ayeti kerimesinde biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Orada da geçiyor zaten. Ey insanlar, ben alemlere hediye edilmiş rahmet peygamberiyim diye de bir hadisi şerif vardır. Ve kemâ vesafehû bi ennehu yüzekkîhim ve yuallimuhumül kitâbe vel hikme ve yehdîhim ilâ sırâtın müstakîm ve bil müminine raufur rahim. Allah Teala Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle tanıtmıştır. O ümmetini günahlardan temizleyendir. Onlara kitabı ve hikmeti öğretendir. Kitap nedir sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmet nedir? Sünnettir. Hikmet demek sünnet demektir. En uygun, en yaygın manası da budur. Gerçi hikmet kelimesinin 20 kadar manası vardır ama en doğrusu, hele Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyorsa %100 el-kitab vel-hikme diye geçiyorsa Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif demektir. Evet, o peygamber ümmetini dosdoğru yola iletendir. Tevbe suresinin 108. ayeti kerimesinde müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametli bir peygamberdir buyurulur. Rabbim hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
5: Boğuluyorum, anlıyor musun?
3: Her şey bana o kadar anlamlı.

0: anlamsız geliyor ki.
1: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
0: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
1: Şşt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
0: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
1: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
0: Ben ediyorum ama.
1: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
0: Ne diyormuş?
1: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
0: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
1: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
2: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
0: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
2: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah!

0: Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
7: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun Rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
4: Allahümme gfir li zembi kulle dikahu ve cille ve evvelehu ve ahire ve alaniyetehu ve sirre.
1: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor. Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu 7 günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh

0: Radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sade yaşamak. En son kaldığımız hadis 523 nolu hadis. Ve an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Kale dedi ki, Kale Ebu Talha'ta li ummi Süleymin. Ebu Talha, Ümmü Süleym'e dedi ki, قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini zayıf bir biçimde duydum. Yani sesi zayıf çıkıyordu. اَعْرِفُ ف۪يهِ الْجُوعَ Öyle anladım ki karnı aç. Karnı aç olduğu için sesi zayıf çıkıyordu. فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ Var mı senin yanında yiyecek bir şeyler? Fekalet, bunun üzerine Ummu Süleym demiş ki, Naam, evet var. Feahracet akrasan min şairin. Bunun üzerine yuvarlak yuvarlak arpa ekmekleri çıkardı. Thumme ahadet khimaran leha. Ve oradan bir başörtüsünü aldı. Feleffetil khubze bibadihi. Örtünün bir kısmıyla ekmeklerin bazılarını sardı. ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِ Sonra benim elbisemin altına yerleştirdi. وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ Örtünün kalan kısmını da elime verdi. ثُمَّ اَرْسَلَتْنِي اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sonra beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderdi. فَذَهَبْتُ بِهِ Vardım Resulullah'ın yanına. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mescitte otururken buldum. وَمَعَهُ النَّاسُ Beraberinde insanlar vardı. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ Karşılarında dikeldim. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce dedi ki, Erselaka Ebu Talha'ta? Seni Ebu Talha mı gönderdi? Fekultu, ben de dedim ki, Naam, evet. Fekale, bunun üzerine şöyle sordu, Eli ta'amin, bir yemek için mi çağırdı? Fekultu, ben de dedim ki, Naam, evet. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, لِمَنْ مَعَهُ Etrafındakilere dedi ki, قُومُوا Haydin, kalkın. فَانْطَلَقُوا Onlar da ayaklandılar. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ Ben de onların önünde yola koyuldum. حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ Ta ki Ebu Talha'nın yanına geldim. فَأَخْبَرْتُهُ Ve durumu ona haber verdim. فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ Bunun üzerine Ebu Talha dedi ki, يَا أُمَّ سُلَيْمٍ Ey Ummu Süleym! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. بِنْ نَاسِ İnsanlarla beraber gelmiş. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطَعِمُهُمْ Halbuki bizde onların hepsini doyuracak bir şeyler yok. Fekalet, bunun üzerine Ummu Süleym dedi ki, Allahu ve Resuluhu a'lemu. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani Resulullah, biz davet etmediğimiz halde beraberindeki insanların tamamını alıp bize geliyorsa bir bildiği vardır diye düşünmüş Ummu Süleym. Fantalaka Ebu Talha'ta, Ebu Talha dışarı çıktı karşılamak üzere. Hatta lakiya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştu, onu karşıladı. Fa akbala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma'ahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha ile birlikte geldiler. Hatta dehala ve beraberce ikisi içeri girdiler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İçeri girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Süleym'e dedi ki: "Hel ummi ma indaki ya Ummu Süleymin?" Ey Ummu Süleym, ne varsa yanında çıkar getir bakalım. Fe etet bizalikal hubzi, o da o deminki arpa ekmeklerini getirdi. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti, bunları parçalayın dedi ve böylece ekmekler parça parça ufalandı. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ. Ümmü Süleym de yağ tulumunu sıkıverdi üzerine bu ekmeklerin ve böylece onları yağlandırdı. Katık etti yağı bu ufalanmış ekmeklere. ثُمَّ قَالَ ف۪يهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُولَ. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak neyi okumasını dilediyse o duaları okudu. Yani bu yiyeceğin önünde yiyeceğe doğru Allah'ın Resulü bazı dualar okudu. ثُمَّ قَالَ, sonra dedi ki: اِذَنْ لِعَشَرَةٍ, 10 kişiye müsaade et, içeri girsinler. فَاَذِنَ لَهُمْ. Bunun üzerine Ebu Talha 10 kişiye müsaade etti, içeri girdiler. فَاَكَلُوا, girince içeriye, yemeye başladılar, yediler. حَتَّى شَبِعُوا, ta ki doydular. ثُمَّ خَرَجُوا, sonra onlar çıktılar. ثُمَّ قَالَ, bunun üzerine Hazreti Peygamber dedi ki: اِذَنْ لِعَشَرَةٍ, bir başka 10 kişiye yine müsaade et, girsinler. فَاَذِنَ لَهُمْ, bunun üzerine Ebu Talha yeni bir 10 kişiye müsaade etti. Onlar da girdiler. فَاَكَلُوا, girince yediler. حَتَّى شَبِعُوا, ta ki doydular. ثُمَّ خَرَجُوا, sonra çıktılar. ثُمَّ قَالَ, sonra Resulullah dedi ki: اِذَنْ لِعَشَرَةٍ, bir başka 10 kişiye müsaade et. Hatta akalel kavmu kulluhum, ta ki dışarıdakilerin hepsi içeri girdiler ve yediler. Ve şebi'u, ve hepsi doydular. Vel kavmu seb'un raculen ev semanuna, oradakilerin toplamı 70 yahut 80 kişiydiler. Muttefakun aleyh. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihinde vermiş hem de İmam Müslim sahihinde bu rivayete yer vermiş. Ve fi rivayetin, rivayetin başka bir tarikinde ise şöyle bir ifade var: فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُخْرِجُ عَشَرَةً. Böyle onar onar içeri alıp yedikçe, onar onar dışarı çıkardığında حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ اِلَّا دَخَلَ, sonunda dışarıda bekleyen hiç kimse kalmadı, herkes girmiş oldu. فَاَكَلَ حَتَّى شَبِعَ, ve yemiş oldu ve doymuş oldu. ثُمَّ هَيَّأَهَا فَاِذَا هِيَ مِثْلُهَا, sonra masanın üzerindekileri toparladı, bir de ne görsün: حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا فَاِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا, daha ilk baştan yiyecekleri andaki gibi, olduğu gibi duruyor. وَفِي رِوَايَةٍ, rivayetin başka bir tarikinde ise فَاَكَلُوا عَشَرَةً عَشَرَةً, bunlar böyle onar onar içeri girip yediler. حَتَّى فَعَلَ ذَٰلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا, böylece 80 adamın tamamı girip yemiş oldu. Thumma ekelen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ba'de zelika. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi. Ve ehlul beyti ve hane halkı yediler. Ve terakû su'ran. Geriye yine yemek kaldı. Buradan anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha rivayetin başında gördüğümüz sesindeki o zayıflık, o cılızlık, açlığının sesine yansıdığı bir düzeyde aç olmasına rağmen önce ben yiyeyim, doyayım, artanı da arkadaşlarım yesin, kime ne kadar yeterse gibi düşünmemiş, yemeğin başına geçip onları onar onar içeri aldırıp, yedirip doyurmuş. Sonra 80 kişinin ardından kalan yemekten kendisi yemeye başlamış. Böylece önce ashabının doymasını sağlamış, sonra kalan yemekten hane halkıyla birlikte kendisi de yemiş. Ve buna rağmen yemek artmış. وَفِي رِوَايَةٍ başka bir rivayet tarikinde ise ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ sonra da artanı komşularına ulaştırdılar. Demek ki herkes yedikten sonra hala komşulara dağıtacak, onlara da bir şeyler verecek kadar yemekten arttı. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ اَنَسٍ Hazreti Enes'ten gelen başka bir rivayette ise قَالَ dedi ki جِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. يَوْمًا bir gün فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ onu arkadaşlarıyla birlikte otururken buldum. وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ bir sargıyla karnını sarmıştı. فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ orada bulunan bazı ashabına yani sahabilere sordum dedim.

كي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnını bir sargıyla sarmış? Fakalu, onlar da dediler ki, minel cu'i, açlıktan. Fe, bunun üzerine, zehebtu ila Ebi Talha'ta, kalkıp Ebu Talha'nın yanına gittim. Hazreti Enes'in babalığı Ebu Talha, ve huve zavcu Ummi Süleym'in, yani Ummu Süleym'in kocası, Ummu Süleym binti Milhan, Hazreti Enes'in annesi oluyor. Fekultu, dedim ki, ya ebeta, ey babacığım, kad ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem assaba batnahu bi'isabatin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karnını bir sargıyla sarmış bir halde gördüm. Fesaltu ba'da ashabihi, bazı arkadaşlarına sordum. Fekalu, onlar da dediler ki, minel cu'i, açlıktan yapıyor bunu. Fedehale Ebu Talha ala ummi, bunun üzerine Ebu Talha annemin yanına gitti. Fekale, ve ona sordu. Hel min şeyin, yiyecek bir şeyler var mı diye. Kalet, annem de dedi ki, naam, var. عندي كسر من خبز وتمرات, biraz ekmek var, birkaç da hurma var. فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tek başına gelirse, أشبعناه, onu doyurabiliriz. وإن جاء آخر معه, eğer yanında biri daha gelirse, قَلَّ عَنْهُمْ, yemek onlara az gelir. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَد۪يثِ, ve sonra hadisin tamamını zikretti. Yani demin okuduğumuz uzun rivayetin benzeri burada devam ediyormuş. İmam Nevevi'nin bu uzun rivayeti burada vermesinin maksadı şu olsa gerek: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları iyi günlerde sade hayatı tercih ettiler. Özellikle Hazreti Peygamber. Ama kötü günlerde de, yokluğun olduğu günlerde de fakirliğin ve yokluğun zorluğunu çektiler. Karnına sargı saracak kadar sıkıntı içerisinde bulundular. Cenab-ı Hakk'a duydukları güvenle yol aldılar. Demediler ki, biz Allah'ın dinini kabul ettik. Cenab-ı Hakk'a şu yeryüzünde ruku ederek, secde ederek ibadet ediyoruz. Huzurunda gelip kıyamda duruyoruz. Allah da bizi en güzel nimetleriyle donatsa, yedirse, içirse, bu hayatımızın dört başını mamur eylese gibi bir yaklaşım içerisine girmediler. Cenab-ı Hakk'a kulluklarını sıkıntıyla karşılaştıkça Cenab-ı Hakk'a bir masiyete, bir başkaldırıya dönüştürmediler. Başından itibaren biliyorlardı ki Allah kendilerini وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, biz sizi biraz korkuyla, وَالْجُوعِ, ve biraz açlıkla, وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ, ve biraz mallardan eksilterek, وَالْاَنْفُسِ, hatta canlardan da eksilterek, kesinlikle ama kesinlikle sınayacağız. Sınavın gerçeğini önden satın aldıkları için yaşadıkları bu zorluklar onları isyana sürüklemedi. Tersine biliyorlardı ki bizatihi Allah Azze ve Celle onların sebatını ölçüyor. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Kendisine bu eşsiz, paha biçilmez vahyin, yani Kur'an'ın indirildiği ve risaletin verildiği, Hazreti Cibril ile teyit edilmiş bundan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açlıkla baş edebilmek için karnına sargı sarması sahnesi bize bu gerçeği öğretiyor. Burada yoklanmak için varız. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuz varlığımızın bir borcu. Biz ona kulluğumuzu en güzel şekilde yaptığımız halde Cenab-ı Hak bizi yoklamaya devam edecektir. Çünkü ortamın doğası yoklanmak içindir. Kaldı ki
Yaşayacağımız her sıkıntının

0: musibetin, diğer bir taraftan mukabilinde kusurlarımız vardır, yanlışlarımız vardır, eksiklerimiz vardır. Hak Teala yaşattığı bu zorluklar üzerinden bizi eğitir, kalplerimizi aklar, paklar. Tıpkı Uhud'daki durumda وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ Allah göğüslerinizde olanları yoklasın, iptila etsin. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizdekileri temizleyerek arındırsın diye buyurması gibi, bizatihi sahabenin de içinde olduğu o günkü toplumun yaşadıklarını Cenab-ı Hak böyle izah etti. Dolayısıyla benzer süreçler hayatta bizi beklemektedir. Tam da namaza başladığımız için, tam da Cenab-ı Hakk'a kulluğa sarıldığımız için, bunun arkasında ne kadar durup durmayacağımıza dair Cenab-ı Hakk'ın bizi yoklayacağı süreçler önümüze gelebilir. Hayat bunun için düzenlenmiş, sınanmak için oluşturulmuştur. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Ölümü de hayatı da yaratan لِيَبْلُوَكُمْ Sizi sınamak için yarattı. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمْهَلَ Hanginiz daha güzel amel çıkaracaksınız, ortaya koyacaksınız. Bu gerçeği bildikleri için aralarında Allah'ın Resulü olmasına rağmen sahabe-i kiram bunca zorlukları yaşarken kalkıp Cenab-ı Hakk'a isyan etmediler. Ya Rabbi, biz sana bir yandan kulluk edip dururken böyle zorluklar ve yokluklar çekiyoruz. Diğer yandan kafirler seni yok saydıkları, inkar ettikleri halde bizden daha müreffeh, daha refah içerisindeler demediler. Biliyorlardı ki Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدًا İnsanların tamamı, hepsi tek bir ümmet olmayacak olsaydı, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ Rahman'ı inkar edenlerin evlerini, barklarını altından, gümüşten, kerevitten yapardık. Hak katında dünyanın bir kıymeti harbiyesi olmadığı için, bizatihi kendisini inkar eden ve yok sayan kimselere bu denli fazla verebileceğini ayette ifade etti. Çünkü bir kalıcılığı yok ve çünkü bir anlamı yok. Halbuki sizler Cenab-ı Hakk'a kulluğunuzu sergileyerek Allah'tan başka şeyler umuyorsunuz. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Onların ummadıkları şeyler bekliyorsunuz. Sonsuz ve ebedi bir gelecekte Allah'ın nimetlerine kavuşmayı diliyorsunuz. Dolayısıyla Hak Teala'nın sizi bir zaman yoklamış olması, ki bu da tamamıyla hayatın bütün zamanlarında değil, bu yokluk zamanları da geçti. Gerek Allah'ın Resulü, gerek diğer sahabiler iyi ve güzel günlere kavuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bolca imkanlar geçmesine rağmen o dünkü sade yaşantısıyla devam etti. Birdenbire refahın içerisine dalmadı, imkanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştı. Böylece en güzel örnekliği ortaya koydu. Onun açısından sade yaşam zorunluluğun getirdiği bir mecburiyet değil, aklettiği için dünyayı bir geliş geçiş süreci olarak gördüğünden, bir sınav ortamı olarak bellediğinden esenlik dolu bir tercih olarak yansıdı. Yatırım düşüncesini esas aldı, zenginleşmeye karşı durmadı, eline geçen imkanları reddetmedi ama bu imkanları şahsi lüksü ve refahı için değil, ihtiyaç sahipleri için kullandı, öteye yatırıma dönüştürdü. Böylece bu rivayetle birlikte uzun bir zamandan beridir okuduğumuz bölümün, yani sade yaşamak bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hadis sohbetimizde yeni bir bölüme başlamak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleğen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve "Hanzala nasılsın?" dedi. "Hanzala münafık oldu." dedim. "Sübhanallah, sen ne diyorsun?" dedi. "Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz." dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Vallahi biz de aynı haldeyiz." dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. "Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O nasıl söz?" dedi. "Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir." diye 3 defa tekrarladı.

0: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Mâ min musibetin tusibul muslime illâ kefferallahu biha an hatta şevketi yuşâkuhâ."
0: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak, kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağlar

0: Aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi, ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.

0: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Adem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç, bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner" buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun" dedi.
1: Peygamberimiz ve hayat az sonra.
2: Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar" dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında, içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz" buyurmuş ve onlara 2 namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümümüzde bir arada yaşama tecrübesinden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Daha önce de belirttiğimiz gibi Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği sırada burada bütün şehir halkını kapsayan bir idari bir yapı mevcut değildi. Her kabile kendi içinde birlik oluşturuyordu. Hazreti Peygamber kardeşleştirme müessesesiyle Müslümanlar arasında birliği sağlamlaştırdıktan sonra şehre Müslümanları, gayrimüslim Arapları ve Yahudileri içine alan ve daha önce Medine tarihinde hiç rastlanmayan bir siyasi sosyal yapı getirdi. Bu yapı etnik kökenleri ve dinleri farklı çeşitli gruplardan, federasyonlardan oluşan bir konfederasyon idi. Bu teşebbüs her şeyden evvel şehir halkının barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak gayesini taşıyordu. Öncelikle de Medine'de Müslümanların güvenliğini sağlamak gerekiyordu. Bu, İslam'ın ve Müslümanların geleceği bakımından son derece önemliydi. Çünkü Mekke müşrikleri Medine'ye saldırmak için fırsat kolluyorlardı. Medine'de Müslümanlar dışında müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç olarak duruyorlardı. Yahudiler hem mali bakımdan hem de nüfus olarak hiç de küçümsenmeyecek bir durumdaydılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta Yahudileri ve müşrik Arapları şehirden uzaklaştırmak veya onlara husumet beslemek gibi bir tutum içine girmedi. Aksine onlarla anlaşma yapmak için teşebbüse geçti. Bu suretle Medine'ye yapılacak bir saldırı karşısında Yahudilerin ve müşriklerin tehlike oluşturması önlenmiş oluyordu. Buna ek olarak şehri beraber savunacaklardı. Bu siyasi ve askeri bakımdan son derece gerekli bir durumdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yanı sıra Medine toplumunu oluşturan Yahudileri ve diğer grupları bir şehir devleti halinde teşkilatlanmaya ikna etti. Durumu müzakere etmek üzere Enes bin Malik'in evinde bir toplantı yaptı. Bu toplantıya katılanlar Medine toplumunu yeniden düzenleyen bir sistem oluşturmaya karar verdiler. Birbirleriyle ve yabancılarla ilişkilerini, idari ve adli yapılarını, fertlerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini, haklarını ve sorumluluklarını belirli esaslara bağlayan bir metin hazırladılar. Bir sosyal mukavele olarak da kabul edilebilecek bu metin, şekil açısından bugünkü anayasalarla hayli farklı olsa da bir anayasa niteliğindedir. Bu metin, ana kaynaklarımızda bütün halinde bize intikal etmiş bulunmaktadır. Kitap, sahife veya muvadaa yani sulh anlaşması adını taşıyan bu vesika, zamanımızda Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine Belgesi, Medine Sözleşmesi ve Medineliler Sözleşmesi olarak da anılmaktadır. 19. yüzyıldan günümüze kadar çeşitli araştırmacılar tarafından inceleme konusu yapılmıştır bu anlaşma sözleşme. Araştırmacılar tarafından 47 veya 52 madde olarak tasnif edilen vesikanın bazı maddeleri şunlardır. Bu kitap yani yazı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kureyşli ve Yesribli müminler ve Müslümanlara ve bunlara tabi olanlarla yine onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için hazırlanmıştır. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet, camia teşkil ederler. Kureyş'ten olan muhacirler kendi aralarında adet olduğu veçile kan diyetlerini ödemeye iştirak ederler. Onlar harp esirlerinin kurtuluş fidyesini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet ilkelerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir. Müminler kendi aralarında ağır mali sorumluluklar altında bulunan hiç kimseyi bu halde bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyesi veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Takva sahibi müminler, kendi aralarında mütecavize ve haksız bir eylemde bulunmayı tasarlayan yahut bir suç ve kötülük işleme yahut bir hakka tecavüz veyahut da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kastını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. Takva sahibi müminler en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar. Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey Allah'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme götürülecektir. Yahudiler müminler gibi muharebe devam ettiği müddetçe kendi savaş masraflarını karşılamak zorundadırlar. Yahudiler Müslümanlarla birlikte beraberce harp ettikleri müddetçe masrafta bulunacaklardır. Bu sahifenin yazının gösterdiği kimse lehine Yesrib Vadisi dahili haram, mukaddes bir yerdir. Onlar yani Müslümanlar ve Yahudiler arasında Yesrib'e hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: "Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette 2 arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır." Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur?" dediler. Resul-i Ekrem, "Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

0: Neden radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.

0: var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Şeddad İbni Evs radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım inşallah. An Şeddad İbni Evs radıyallahu anh kal. Hafiztu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem isneteyn. Ennehu kal. إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. Kıymetli kardeşlerim, Şeddad İbni Evs radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu iki tavsiyeyi ezberlediğini bizlere ifade etmişlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır: Allah-u Teala her şeyde ihsanı size farz kıldı. Şayet birileriyle savaşmak durumunda kalırsanız güzelce savaşınız. Şartlarına uygun olarak savaşınız. Şayet bir hayvan boğazlamak, kesmek durumunda kalırsanız hayvanınız da güzelce kesiniz, boğazlayınız. Hayvanı keseceğiniz bıçağınızı güzelce bileyiniz ve hayvanınızı rahat ettiriniz. Gözlerini kapatın, onu kurbanlık yani kesilme anına güzelce hazırlayınız. Kıymetli kardeşlerim, ihsan iyi davranmak, Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmek, yaşamak, ibadet etmek anlamlarına gelmektedir. Her şeyde muhsince bir hayat sürebilmek, ihsan seviyesinde davranmak, Yüce Rabbimizin bize emrettiği, farz kıldığı hususlardan biri olduğunu bu hadis-i şerif bize öğretiyor. Hatta ve hatta kısas yapmak durumunda kaldığınız insana karşı aynı şekilde İhsan derecesinde davranılması gerektiği, savaş esnasında karşı taraftaki kadınları, çocukları ve savaşmak istemeyen, ibadetine düşkün, ibadethanesine sığınmış kimseleri düşünerek insanların olmadığı ama bize yöneltilen tehditlilere yönelik silahlarımızı doğrultmak İslam'ın bize emrettiği hususlardandır. Aynı şekilde Kurban Bayramı'nda vesaire zamanlarda Allah rızası için kesilen kurbanlarımızda da kurbanımızı en uygun şekilde kesmek, gözlerini bağlamak, kulaklarını kapatmak ve onu adeta okşayarak kesileceği mekana getirmek, bıçağımızı güzel bir şekilde bilemek suretiyle ona acı çektirmeden boğazlamak İslam'ın bize emrettiği hususlardan olarak sayılmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ihsanı tarif ettiği ki Cibril hadisi olarak da hepimiz bunu biliyoruz. Biraz sonra da bu Cibril hadisinin detayını inşallah size arz edeceğim. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Bu gerçekten meşhur, herkes tarafından bilinen, Cibril hadis diye bilinen hadis-i şeriften bir parçadır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam burada ihsanı bize çok güzel şekilde tarif etmektedir. Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da Allah mutlaka seni görmektedir ve gözetmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Sehl bin Muaz bin Enes'in babası Muaz bin Enes radıyallahu anh'ten naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen
sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır buyurmuştur. Her işte iyi davranmak. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en faziletli amellerin en üstünü nedir diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz bu şekilde tarif ediyor. Seninle akrabalık ilişkisini kesmiş, sen bu ilişkiyi sürdürmeye devam ediyorsun. Kötülük yapsa da sen iyilik yapmaya devam ediyorsun. Sana vermeyen, bağışlamayan, hibe etmeyen, sana yedirmeyen insana yediriyor, ona bağışlıyor ve ona hoş davranıyorsun. İşte bu ihsandır. Sana kötü söz söylüyor, kötü davranıyor, ona affediyorsun, hoş görüyorsun ve bağışlıyorsun. İşte ihsan seviyesinde iyilik yapmış oluyorsun. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'ın naklettiği hadis-i şerifte de Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın diyor. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin diyor. İyiliğe iyilik yapmak her kişinin kârı. Kötülüğe iyilik ise her kişinin kârıdır. Biz, bize her ne kadar kötü davranılsa da, kötü söz söylense de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği bir erdem, takvaya ulaşabilmek için Efendimizin ifadesidir. Husnul huluk diyor. Güzel ahlaktır bir erdem. Onun için güzel ahlakla davranmak, iyi davranmak, muhsince davranmak, ihsan seviyesinde sanki Allah'ı görüyormuşçasına davranmak bizim vazifemiz arasındadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ buyurmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Biz bunun için varız. Evet, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek diye boşuna söylememiş Yunus Emre. Tabii ki kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimenin anlamı şudur. Hel cezaul ihsan illel ihsan, iyiliğe iyilik. İyiliğin karşılığı mutlaka iyiliktir. Zaten femen ya'mel miskale zerratin hayran yara, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecek. Kim de zerre miktarı şer yapmışsa karşılığını Allah katında görecek. Ama bize düşen vazife, kıymetli kardeşlerim, bu dünya hayatında yapılan kötülükleri bağışlamak, affetmek. Her insan kötülük yapar ama önemli olan kötülüklerden dönebilmektir. Biz bağışlarsak belki karşı taraftaki insanlar da insafa gelecekler ve onlar da bizim bu iyi niyetimizi, samimiyetimizi, ihlasımızı görerek, güzel ahlakımızı görerek yaptıklarına pişman olacaklardır. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre, iyiliğe, takvaya, erdeme ulaşamazsınız buyuran Yüce Rabbimiz, bizim mallarımızdan, mülkümüzden, canımızdan çok sevdiğimiz o eşyalarımızdan hediyelerde bulunarak, zekatlar vererek, bağışlarda, sadakalarda bulunarak karşı tarafın gönlünü kazanabilmemiz gerekmektedir. Zaten zekat verilecek sınıflar arasındaki gruplardan bir tanesi de müellefe-i kulub, kalpleri İslam'a ısındırılacak insanlar. Günümüzde kalpleri İslam'a ısındırılacak o kadar çok insan var ki kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Biz malımızdan, canımızdan, servetimizden, her şeyimizden fedakarlıkta bulunabilirsek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hayatımıza tatbik edebilirsek, birçok insan iyiliği orada görecek. Hatırlarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşlarda elde edilen ganimetlerden insanlara dağıtınca, bolca ganimetten pay alan bir kişi kabilesine gidiyor ve herkesi oraya davet ediyor. Burada öyle bir insan var ki dağıtmaktan memnun oluyor, üzülmüyor. Gelin koşun ona inanın, ona inandığınızı ifade edin ve Müslüman olduğunu söyleyin diyerek tüm kabileyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirmiş. Verdikçe coşan, verdikçe karşı taraftaki insanları da coşturan bir peygamberin ümmetiyiz.
Kıymetli kardeşlerim, az önce ifade ettiğim Cibril hadisinin bir parçasını sizlere anlatmaya çalışmıştım. İhsan noktasında. İsterseniz olayı sizlere özetlemiş olayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in anlatmış olduğu rivayeti sizlerle paylaşayım. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındayken diyor, bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları ise simsiyahtı ve üzerinde herhangi bir yolculuk emaresi belirtisi de yoktu. Üstelik diyor, aramızda onu tanıyan herhangi biri de yoktu. Geldi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına oturdu. Dizlerini onun dizine dayayıp ellerini uylukları üzerine koydu. Sonra da ey Muhammed, bana İslam'ı anlat dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepimizin bildiği İslam'ın 5 şartını ona anlattı. El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah dedi. İslam'ın birinci şartı Allah'a ve Resulüne şehadet getirmen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmen. Ve tukime salâ, namazı kılman ve tu'ti zeka, zekatı vermen. Ve tasuma ramazan, ramazan orucunu tutman. Ve tahuccel beyt, gücün yetiyorsa Beytullah'ı hac etmendir dedi. Tabi bu sözleri duyan adam sadakte dedi, doğru söyledin diye Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı onayladı. Biz de diyor Hazreti Ömer, adamın hem soru sorup hem de onu tasdik etmesine çok şaşırdık. Daha sonra bana imanı anlat diye ikinci bir soru yöneltti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da burada da hepimizin bildiği ementü, yani iman.

az önce size arz ettiğim hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsanın tarifini yaptı. Allah'ı görüyor musun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir. Daha sonra adam bana kıyametten bahset dedi ve sorular bu şekilde devam etti. Kıymetli kardeşlerim, buradaki kişinin tabi Cibril olduğunu hadisin sonundan öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz onun Cibril olduğunu söylüyor. Burada dikkatimizi çeken husus şu: İman, İslam ve ihsan. Üçü de birbirine bağlı çok önemli kelimeler bunlar. Hamdolsun hepimiz Müslümanız. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazaya ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, ama ihsan seviyesinde yaşayışımız noktasında sorularımız var. Acaba biz, insanlar bizi görüyor diye mi ibadet ediyoruz? Yoksa Allah bizi görüyor, takip ediyor, bir gün bunun hesabını soracak mı diye ibadet ediyoruz? İşte bu noktada kendimizi sorgulayalım. Yani ihsan seviyesinde iyilik ederken, ibadet ederken kıymetli kardeşlerim, bizi Allah mı murakabe ediyor, insanlar mı? Zekat verirken, malımızı insanlara dağıtırken, acaba çok verdi, malının iyisinden verdi desinler diye mi? Yoksa Allah-u Teala bizim malımızın en iyisini, en güzelini cömertçe verdiğimizden hoşlanır diye mi veriyoruz? Bu çok önemli. Namazı kılarken acaba insanlar, beş vakit bu adam namazına gidiyor, her gün camide en ön safta namaz kılıyor, namazını hiç bırakmıyor dedikleri için mi? Yoksa kıymetli kardeşlerim, Allah bizim murakabe ettiği ve çokça sevap kazanmak için mi? Bunun kıyaslamasını bizim çok iyi yapmamız gerekiyor. Savaşta bile savaşın kuralları var. Ama maalesef kadınların, çoluk çocuğun, hatta ibadethanelere sığınan insanlara dokunulmaması gerektiği halde günümüzde maalesef katliamlar yapılmaktadır. Acımasızca insanlar öldürülmektedir. Bunu bir Müslüman yapamaz. Müslüman Müslümana el kaldırmaz. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman diğer insanların elinden dilinden emin olduğu insan. Ama dini kullanarak, ırkını kullanarak bir başka Müslüman kardeşine saldırmaktan çekinmeyen vahşi insanlar yaşıyor günümüzde. Kendi vatanına hainlik eden insanlar çıkıyor günümüzde. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını kokladığı vatanına ihanet edenler çıkıyor günümüzde. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz iyilik yapanlara ahirette iyi davranacaktır. İnnallâhe yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever derken kıymetli kardeşlerim, Allah'ın çizdiği sisteme göre hareket eden ve gönlünde sadece ve sadece Allah rızası olanlar ahirette kurtulacak olan kişilerdir. Her hafta cuma namazında 3 tavsiye ve 3 yasakla İmam Hatiplerimiz bizi uyarırlar bir ayet-i kerimeyle. Nedir o ayet? Kıymetli kardeşlerim, hutbeden inerken okudukları ayet: İnna Allaha ya'muru bil adl vel ihsan ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkar vel bagi. Allah-u Teala adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Evet, adalet, ihsan ve yakın akrabaya yardım etmek iyilik. Adalet hem bu dünyanın hem de bu dünyada yaşayan insanların huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri açısından önemli bir husustur. Mülkün temelidir. El-adil esasül mülk. Adalet mülkün temelidir. İhsan ise bu mülkü en iyi şekilde idame ettirmeyi sağlar. Bir insan en yakın akrabasına, yakın komşusuna, evlatlarına bakmakla mükellef olduğu kişilere bakmak suretiyle onlara yardım etmek ve destek

tek olmak suretiyle o ihsanı amel boyutuna ulaştırmış olur. Kıymetli kardeşlerim, savaş halinde ve barış halinde birbirimize iyi davranmak, Allah'ın bizi her an gözetlediği şuuru içinde davranmak, sağ ve sol omuzumuzda melekler tarafından sürekli amel defterimizin kayıt altına alındığını düşünerek bir hayat sürmek, kiramen katibin melekleri bizim iyi kötü her şeyi kayıt altına almaktadırlar. Yarın Yüce Rabbimiz ikra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Al kitabını oku, bugün hesap görücü olarak sana bu yeter diyecek. İşte o gün gelmeden akıllıca davranalım, kendimizi sürekli hesaba çekelim ve öldükten sonraki o hayata her gün hazır olalım kıymetli kardeşlerim. Böyle bir hazırlık devresi geçirirsek öbür tarafta kazananlardan oluruz. Aksi halde kaybeden kişiler arasında yerimizi almış oluruz kıymetli kardeşlerim. Her işte Rabbimiz ihsanı, iyi davranmayı, güzel davranmayı bizlere emretmiş. Hatta kadınlara da İstavsu bin Nisa'yı hayran, onlara hep hayrı ve iyiliği, güzelliği tavsiye ediniz diyerek onlara da iyi şekilde davranmamız gerektiğini ifade etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, boşanma evet helaldir ama Allah'ın buğz ettiği bir helaldir. Ayet-i kerimede boşanma iki defadır. Bunun ardından ya iyilikle tutmak ya da ihsan ile güzelce serbest bırakmak gerekir buyurulmuştur. İşte bu da evliliğin devamında iyilik istendiği gibi boşanma durumunda da iyilik ve ihsan ile davranması gerektiği talep edilmektedir. İşte ihsan kıymetli kardeşlerim, gerek ibadetin, gerekse bütün davranışların Allah rızası gözetilerek, içtenlikle, samimiyetle, karşılıksız olarak, karşılığını sadece ve sadece Allah'tan bekleyerek, hel cezaul ihsan illel ihsan, bu cezayı, bu karşılığı kim verecek? Allah verecek. Evet, ihsanla davranırsanız ihsanla karşılık görürsünüz kıymetli kardeşlerim. Evet, en güzel şekliyle yerine getirebilmek bu hayatımızda her şeyi en iyisini yapmak, en güzelini yapmak bizim vazifelerimiz arasında. İnnallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Güzel davrananları sever. Bütün işlerimizin anlamlı ve değerli olmasının, kişiye ve topluma yararlı olmasının yolu da işte iyi düşünmek, iyi davranmak ve iyi ilişkiler kurmakla mümkündür kıymetli kardeşlerim. Sözü dinleyip de ona en güzel bir şekilde uyanlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir der ya ayet-i kerime. İşte sözün en güzeline inanmak, ihsan seviyesinde tabi olmak bizim hidayette ve doğru yolda çok güzel şeyler yapmış olmamız anlamını taşımaktadır. Bu tabiatta, bu yeryüzünde, bu evrende ne kadar canlı var ise sadece insana değil, bütün varlıklara muhsince, en güzel şekilde, en doğru bir şekilde yaklaşmak, çevreyi kirletmeden, tertemiz tutarak uygun bir hale getirmek hepimizin görevleri arasındadır. Allah muhsinleri çok sever. Bizi de ihsan seviyesinde hayat sürenlerden ve cennetine koyduğu cemalini gösterdiği o güzel insanlarla birlikte eylesin. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyad edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için camiye gider ve cemaatle namaz kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder.

İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür" ayetini okumuştu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: La tekunu imma'atan taquluna in ahsana'n nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsana'n nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
0: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı: "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olacaksın.

kılınacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abes'in yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Cinayet, bir insana kıymak, bütün insanlığa kıymak gibidir. Allah Resulü cinayetlerin çoğalmasını kıyamet alametleri arasında saymıştır. Maalesef günümüzde o kadar basit sebeplerle cinayet işlenmektedir ki, cinnet ve cinayet asrımıza damgasını vurmuştur. Halkının tamamına yakını Müslüman olan ülkemizde bile sudan sebeplerle cinayet işlenebilmektedir. Memleketimizde yaşanan cinayet olaylarının bir kısmını töre cinayetleri oluşturmaktadır. Özellikle kadınlara karşı uygulanan bu cinayetlere, kadının ailesinin namusuna halel getirmesi gerekçe gösterilmektedir. Halbuki suçu kesinleşmeden kimse itham altında tutulamaz ve yasal yetkisi olmayan kişilerce cezalandırılamaz. Mümin bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut bundan daha hayırlı olan af yolunu seçer. Dolayısıyla bir haksızlığa uğrayan müminin buna misilleme yapmaya hakkı yoktur. Zira misilleme yapmak hem toplumda kargaşa ve düzensizlik çıkarabilir, hem de haksızlığa uğrayan kişi suçluya kendi gördüğü zarardan daha fazlasını vermek suretiyle mazlumken zalim durumuna düşebilir. O yüzden suçluların cezalandırılması suretiyle adaletin gerçekleşmesi hukuki müesseselerin yetkisine verilmiştir. Günümüzde ailenin rızası olmadan biriyle evlenmek, ailenin istediği kişiyle evlenmemek veya evlendiği kişiden boşanmak gibi durumların gerekçe gösterilerek töre cinayetleri işlenmesinin insani, hukuki ve dini hiçbir dayanağı yoktur. Bu tür sebeplerden dolayı bir insanın öldürülmesi büyük bir cehalet ve zulümden başka bir şey değildir. Aile içinde yaşanabilecek olumsuzlukları soğukkanlılıkla ve hukuki yollarla çözmek yerine dini bahane ederek töre cinayeti işlemek hiçbir şekilde tasvip edilemez. Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan bir olay, kadının gayrimeşru bir ilişki yaşadığına dair ortaya çıkan şüpheler karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda bize yol göstermektedir. Tebük seferine katılmayan üç sahabiden biri olan Hilal bin Ümeyye, hanımının Şerik bin Sahma ile zina ettiği iddiasında bulunmuş ve bunu Resulullah'a şikayet etmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ya bu konuda delil getir yahut da sana verilecek had cezası sırtındadır buyurarak Hilal'den söylediklerini ispatlamasını istedi. Allah Resulü bu sözleriyle iffetli bir kadına iftira etmenin cezasını hatırlatıyordu. Ancak Hilal ısrarla gerçekleri anlattığını söylüyor ve bir yandan da Allah'a dua ediyordu. İşte bu sırada Nur suresinin 6 ila 9. ayetleri nazil olmuş ve ayetin hükmüne uygun olarak Allah Resulü aralarında mülaane, eşlerin karşılıklı olarak iddialarında haklı olduklarına dair yemin etmelerini gerçekleştirerek onları boşamıştı. Görüldüğü gibi bu tür durumlarda kendi başına karar verip eşinden şüphelenir şüphelenmez onu cezalandırmak yerine hukuki bir çözüm yolu aramak en doğru yoldur. Sadece şüpheler karşısında değil, suç kesinleşse bile hiçbir şekilde aileden birine öldürme yetkisi verilmemiştir. Ortada işlenmiş bir suç varsa bunun cezasını vermek mağdur da olsalar bireylerin değil hukukun yetkisi dahilindedir. Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kan davalarında da takip edilecek yol bu olmalıdır. Kişiler aralarında anlaşmazlık bulunan insanları kendi elleriyle cezalandırmaya kalkışmamalıdır. Zira bu şekilde öldürülen kişinin suçlu olması kan davasını masum kılmadığı gibi eli bıçak tutanı da katil olmaktan kurtarmaz. Bu sebeple Peygamberimiz veda hutbesinde diğer bütün cahiliye gelenekleri gibi kan davasını da ayağının altına alıp geçersiz kıldığını ilan etmiştir. İslam'da sadece Müslümanların değil, toplumda yaşayan gayrimüslimlerin de canlarının ve mallarının dokunulmaz olduğu belirtilmiştir.
toplumsal barışın sağlanması için Müslüman toplumda yaşayan gayrimüslimlerin, günümüzdeki ifadesiyle azınlıkların kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Peygamber Efendimiz, kim Müslüman topraklarında yaşaması için kendisine güvence verilmiş bir anlaşmalıyı öldürürse, cennetin kokusunu alamaz. Halbuki onun kokusu 40 yıllık mesafeden bile duyulur buyurarak, böyle bir cinayetin karşılığının Müslümana karşı işlenen cinayetten farksız olduğunu vurgulamıştır. Bu hüküm, uluslararası ilişkilerde güveni tesis edeceğinden, gayrimüslim toplumlarda yaşayan Müslümanlar için de emniyeti sağlayacaktır. İslam dini, günümüzde başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmede evrensel hakların başında sayılan yaşama hakkını korumak için sadece uhrevi cezalarla yetinmiş değildir. Çünkü uhrevi ceza bazı durumlarda tek başına caydırıcı olmamaktadır. Bu sebeple cinayet suçunun engellenmesi için Kur'an-ı Kerim'de bazı sert müeyyidelere de yer verilmiştir. Bunların başında kısas gelmektedir. Kısas cezası sadece kasten öldürmelerde uygulanır. Buna göre katil işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırılır. İntikamı ortadan kaldırıp toplumu koruduğu ve başka masum hayatları kurtardığı için Kur'an'da kısasta sizin için hayat vardır buyrulur. Kur'an'da ayrıca mağdurun ya da velinin kısastan vazgeçerek diyet alabileceği de belirtilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra haddi aşana elem dolu bir azap vardır. Ancak ısrarla tavsiye edilen karşılıksız affetmektir. Her kim de sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi azmedilmeye değer işlerdendir. Kasıt olmaksızın hata sonucu meydana gelen öldürmelerde ise katile verilecek olan ceza diyettir. Eğer katil öldürdüğü kişiye mirasçı olacak kadar yakın biri ise, katil öldürdüğü kişinin ardından mirastan hiçbir şey alamaz hadisi gereği, onun mirasından da mahrum olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu cezaların uygulanmasının devletin yetkisine verilmiş olmasıdır. Söz konusu müeyyideler sadece hukukun eliyle yerine getirilir. Aksi takdirde kısasın özündeki denklik ve eşitlik gibi ilkeler ihlal edilebilir ve toplumsal bir kargaşaya yol açabilir. Kişilerin kendi başlarına ceza vermeye kalkışıp kan davası gütmeleri daha büyük felaketlere yol açacağından dinimizde kesinlikle kabul edilmemiştir. Modern zamanlarda dünyada bu müeyyidenin uygulamada olduğu çok az örnek vardır. Hatta dünyanın pek çok ülkesinde ölüm cezası tamamen kaldırılmış durumdadır. Ancak teorik olarak bu cezanın yeri ve önemi halen tartışılmaktadır. İnsanın en değerli varlığı olan yaşama hakkını elinden almak anlamına gelen cinayet suçuyla aslında yalnız ölenin hayatı sona ermez. Hem katilin hem de maktulün ailesinin hayatı kararmış olur. Toplumsal pek çok sorunu beraberinde getiren bu durumda insanların dünya ve ahiret hayatları zindana döner. İşte bu yüzden insanın yaşama hakkını her şeyin üstünde tutan ve adeta kutsal sayan İslam dini, onu korumak için ciddi tedbirler almıştır. Cana kıymanın büyük bir günah olduğunu ve ahiretteki cezasını belirtmek suretiyle vicdanları ıslah etmeye çalışmıştır. Bunun yanında insanın yaşama hakkının kişilerin vicdanlarına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurgularcasına, cinayetin karşılığında sert ve caydırıcı dünyevi cezalar da belirlenmiştir.

Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine üç geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün

0: ederek beş vakit namazı, rükuları, secdeleri, abdestleriyle vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: En güzel vekil. Af bin Malik'in bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken "Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, "Allah acizlikten hoşlanmaz, akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" de buyurdu. Hadis-i şerif üzerine düşeni yeterince yapmadığı anlaşılan bir kişinin aleyhine verilen bir hüküm karşısında kendi kusurunu gizleyecek ve hüküm vereni de töhmet altında bırakacak şekilde Cenab-ı Hakk'ı vekil tutma girişimine karşı sevgili Peygamberimizin yaptığı bir uyarıdır. Hadisin "Allah acizlikten hoşlanmaz" olarak çevirdiğimiz cümlesi aslında "Allah aczi, acizi levmeder, kınar" şeklindedir. Yani tevekkülü meskenet ve tembellik olarak anlayanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın tutumu daha serttir. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a güvenip sonucu ona bırakmak şeklinde tanımlanabilecek tevekkül, insan olarak yapabileceklerimizi ortaya koyduktan sonra gücümüzü aşan noktada Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmektir. Onun için Allah Resulü gerektiği yerde akıllarını kullanmayanların değil, her şeyi yaptıkları halde üstesinden gelinemeyecek durumlarla karşılaşanların Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğine işaret etmiştir. Bu yüzden Hazreti Ömer, "Biz Allah'a mütevekkil insanlarız" diyerek, başkalarının eline bakan bazı Yemenlileri, "Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil, hazır yiyici kimselersiniz" diyerek azarlamış ve "Mütevekkil ancak tohumunu toprağa atıp Allah'a tevekkül edendir" demiştir. Bir hadislerinde, "Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı" buyuran Peygamber Efendimiz, tevekkülün ne olduğunu veciz bir şekilde ifade etmiştir. Yuvalarında kalarak hazır yiyecek beklemeyen ve her gün karınlarını doyurmak için kilometrelerce yol kat ederek akşam tok olarak yuvalarına dönen kuşlar, doğal olarak Allah'a hakkıyla tevekkül etmelerinin karşılığını almaktadırlar. İnsanlar da aynen kuşlar gibi gerekli çabayı gösterip tedbirlerini aldıkları takdirde elleri boş dönmeyeceklerdir. Bu çabayı göstermeyenlerin uğradıkları sıkıntılar için bahane ve mazeret üreterek sorumluluklarını Allah'a havale etmelerinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Onun için Allah Resulü devesini bağlayarak mı yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini soran bir sahabiye, "Bağla ve öyle tevekkül et" buyurmuşlardır. Şirazlı Şeyh Sadi, Bostan isimli kitabında tevekkülle ilgili güzel bir hikaye anlatır. Adamın biri, eli ayağı olmayan kötürüm bir tilki görünce karnını nasıl doyurduğunu merak etmiş. O esnada çakal avlamış bir aslan oradan geçiyormuş. Aslan avını yedikten sonra artığını da tilki yiyerek karnını doyurmuş. Adam başka bir gün bir vesileyle tilkinin yine karnını doyurduğunu görünce, "Madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi, zahmete girip karınca gibi çalışmama ne lüzum var? Gidip bir köşede oturup rızkımı beklerim. Allah kısmet etmezse aslan gibi bir hayvan bile nasibini bulamaz" demiş. Beklemeye başlamış ama semtine kimse uğramamış. Yiyecek içecek de gelmediği için bir deri bir kemik kalmış. Bu sırada kaldığı mescidin mihrabından şöyle bir ses gelmiş. "Ey fena düşünen adam! Kendini sakat, kötürüm tilki yerine koyma. Kalk git aslan gibi yırtıcı ol. Öyle çalış ki aslan gibi

senden de artık kalsın. Aciz tilki gibi artık yeme. Aslan gibi ensesi kalınken, çaresiz kalmış tilkiye dönen adamdan köpek daha iyidir. Çalış, rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de başkalarına yedir. Başkalarının artığına göz koyma. Kolunun kuvvetiyle, yani gayret göstererek nasibini elde et ve başkalarını da rahat ettir. Alçaklar gibi onun bunun eline bakma. Kendi görevlerini yapmayarak sorumluluklarını Allah'a havale eden ve buna da tevekkül adını veren kimseleri Mehmet Akif de bir şiirinde şu şekilde eleştirmiştir. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden. Yorulma öyle ya, Mevla ecri hasın iken. Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini. Bütün o işleri Rabbim görür, vazifesidir. Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak. Hüda vekili umurun değil mi? Keyfine bak. Onun hazineyi inamı kendi veznendir. Havale et ne kadar masrafın olursa verir. Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O. Levazımın bitivermiş değil mi? Ekleyen O. Çekip kumandası altında ordu ordu melek, senin hesabına küffarı hak sar edecek. Başın sıkıldı mı kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de, kendisi gelsin ya Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur bakacak. Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. Demek ki her şeyin Allah. Yanaşman, ırgadın o. Çoluk çocuk ona ait. Lalan, bacın, dadın o. Vekili harcın o, kahyan, müdir veznen o, alış seninse de mesul olan verişten o. Denizde cenk olacakmış, gemin o, kaptanın o, ya ordu lazım imiş, askerin, kumandanın o. Köyün yasakçısı, şehrin de baş muhassılı o. Tabibi aile, eczacı, hepsi hasılı o. Ya sen nesin? Mütevekkil, yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi oldu Hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete. Ha? Kur'an'da iman ve salih amel sahiplerinin özelliklerinden sayılan Allah'a tevekkül, aciz ve fani insanoğlunun eninde sonunda başvuracağı bir kapıdır. Onun için Cenab-ı Hak darda kalan müminlere olduğu gibi elçilerine de kendisine dayanıp güvenmelerini tavsiye etmiş, vekil olarak kendisinin yeteceğini bildirmiştir. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır duasını bize öğreten de odur.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye "Şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım." dedi. Satıcı da ona "Ben sana toprağı içindekilerle sattım." deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi "Benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var." diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin." uyarısında bulunmuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben yaslanarak yemek yemem," demiştir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

0: Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesi.

0: kelimesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu eûzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fağfirli fe innehu la yağfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
2: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
3: Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı.
1: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
0: 139. bölüm.
3: Ebu Süfyan İslam ordusunun ihtişamını gördükten sonra alelacele Mekke'ye gitti. Mescid-i Haram'da insanları toplayarak onları uyarmak istiyordu.
1: Ey Kureyş topluluğu! Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Ne yapacağız?
4: Keşke savaşa hazırlansaydık.
5: Bizi ne zamandır oyaladın Ebu Süfyan? Şimdi halimiz ne olacak?
1: Tek bir kurtuluş çareniz var. O da Müslüman olmak. Muhammed'in dinine girin ve canınızı kurtarın.
4: Sus lanet adam. Senin gibi haini görmedik.
5: Sen ne biçim bir elçisin? Allah seni kahretsin.
3: Mekkeliler aldıkları haberin etkisiyle çok öfkeliydiler. Ve bundan da Ebu Süfyan'ı sorumlu tutuyorlardı. Hint kocasının söylediklerini duyunca dayanamayarak yanına geldi ve boğazına sarıldı.
6: Şu ahmak herifi öldürün. Dininden dönen şu adama cezasını verin. Ne duruyorsunuz? Yurdunuzdan defetmeyecek misiniz onu?
1: Kes sesini. Ya Müslüman olursun ya da boynunu vururlar. Yazıklar olsun size. Bu tutumunuz size hiçbir fayda sağlamayacak. Kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben sizin görmediğiniz şeylere şahit oldum. Muhammed bir peygamber ve sizin karşısında duramayacağınız bir güce sahip. O sizin akrabalık hakkınızı gözetiyor ve merhametli davranıyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvende olacak.
4: Lanet olasıca, senin evin hangimizi alır ki?
1: Harem-i Şerif'e girenler de güvende olacak. Kendi evlerine girip kapılarını kapatanlar da.
5: Ne duruyorsunuz? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Hadi.
4: Acele edin. Çabuk.
5: Hadi.
3: Ebu Süfyan'ın ardından Hazreti Abbas da Mekke'ye gidip insanları uyarmak için Allah Resulü'nden izin istedi.
2: Ya Resulallah, kavminin yanına gidip onları uyarmak ve onları İslam'a davet etmek üzere senden izin istiyorum.
3: Peygamberimiz izin verince bu sefer Hazreti Abbas onlara neler söylemesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Sen onlara şöyle söyle. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse o emniyettedir. Kim silahını bırakıp Kabe'nin yanında oturursa o da emniyettedir. Kim kapısını kapatıp evinde oturursa o da emniyettedir. Hazreti Abbas Mekke'ye giderek denilenleri aktardı. Sekiz yıl önce Peygamberimiz bir gece vakti evini kuşatmış kafirlerin arasından Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak sıyrılmış ve hicret yolunu tutmuştu. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları her şey yağmalanmış, kendi yurtlarında yabancı olmuşlardı. şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler peygamberimizin hatırına geliyordu. Ey Mekke, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve bana en sevgili olanısın. Senin halkın beni zorlamamış olsaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi. Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti. Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir grupla çatışma yaşanırken, Zübeyir bin Avvam herhangi bir direnişle karşılaşmamıştı. Merkezi birliğin başında bulunan peygamberimiz ise kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip ederek şehre yukarı taraftan girdi. Başında demirden bir miğfer ve siyah bir sarık vardı. Bu halde dişi devesinin üzerinde Mekke'ye girerken sesli bir şekilde Fetih suresini okuyordu. O esnada Allah'a minnet duygusu ve tevazusuyla başını öylesine eğmişti ki neredeyse alnı hayvanın palanının orta yerine değecekti. Bir yandan da mübarek dudaklarından "Hayat ancak ahiret hayatıdır" sözleri dökülüyor ve şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım, bizi oradan, Mekke'den çıkarıncaya kadar canımızı alma. İşte bu duygular içerisinde Resulullah, Mekke ahalisinin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir kumandan olarak değil, son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Devesinin üzerindeydi ve terkisinde Üsame bin Zeyd vardı.
5: Ey Huber, bizi koru, bize zarar vermelerine izin verme. Onların hareme girişine müsaade etme.
4: Uzza aşkına, bu ne büyük bir ordu. Hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Çocuklar ve kadınları evlere götürün.
7: Muhammed yılların intikamını almaya geliyor.
8: Mekke, sonun geldi artık. Sen Beytullah'ı bağrında taşıyan şehirsin. Bugünleri de mi göreceksin?
3: Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı. Tekbir getirdi. Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke tekbir sesleriyle iniyordu. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinden olup biteni takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı tavafa başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Mesleme tutuyordu. Her bir şafta Hacerül Esved'i selamlıyordu peygamberimiz.
9: Allah'ım sana şükürler olsun.
10: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
9: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
10: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
5: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün

0: şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstünde hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.
1: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
2: Allah'ım, şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim. Dünya için olanı da, ahiret için olanı da. Bilebildiğimi de, bilemediğimi de. Dünyada ve ahirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberinin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim. Ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Senden benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum.
3: Amin.
4: Tavaf bitince peygamberimiz makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı ve içti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı.
5: Allahu Ekber Kebira.
6: Allahu Ekber Kebira.
5: Velhamdülillahi Kesira.
6: Velhamdülillahi Kesira.
5: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
6: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
5: La ilahe illallah vahde.
6: La ilahe illallah vahde.
4: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer delinmeye başladı. Hübel, Mena, Lav, Uzza ve diğerleri. Peygamberimizin dokunduğu her put yüzüstü yere düşüyor. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hazreti Ebubekir'in damadı Zübeyir bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek şöyle seslendi.
7: Ey Ebu Süfyan, Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın.
8: Yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde "Ey Hübel, yüce olan sensin" diye bağırmıştım. Evet, meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişiz.
4: Sonra Allah Resulü eskiden beri Kabe'ye hizmet ve anahtarlarını koruma görevini sürdüren Abdüddar oğulları soyundan Osman bin Talha'ya haber göndererek Beytullah'ın anahtarlarını getirmesini emretti. Osman kısa bir süre içinde anahtarlarla yanındaydı.
7: Hadi aç kapıyı.
4: Kapı açıldığında içeride ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören peygamberimiz bunların çıkarılmasını emrederek "Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki onlar bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal oklarıyla aramadıklarını biliyorlardı" dedi. Ardından Resulullah Kabe'ye girdi. Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da beraberinde girdiler. Kapı kapandı. Dışarıda kapının önünde Halid bin Velid nöbet tutuyordu. Resulullah iki direk arasında namaz kıldı ve bir süre sonra ashabıyla birlikte beyti selamlayarak çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. İlk giren Abdullah bin Ömer olmuştu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu.
9: "Bana Resulullah'ın nerede namaz kıldığını gösterir misin?"
10: "Şu iki direğin arasında kıldı Abdullah."
9: "Sağ ol."
4: Öğle vakti gelince Resulullah Hazreti

etmişti. Hazreti Muhammed sükunetle Mekke'ye girmiş, onlarsa kendilerinde bununla mücadele edecek gücü dahi bulamamışlardı. Müslümanların kulaklarında Fetih Suresinin ilk ayetleri yankılanıyordu. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar. Ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır dedim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

0: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir," buyurdu.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera, bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennette ise sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul: "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu: "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi: "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır."
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: "İnne edna ehlin nari azaben yenta'ilu bina'leyn min nar yagli dimaguhu min hararatin aleyh."
1: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir: "İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi?" Bu soruya muhatap olanlar, "Evet geldi" diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir: "Cehennem 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak?" diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, "Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır" derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır: "Sizler burada kalıcısınız." Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve onun dinini inkar edenler bu azaptan

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah" der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kolaylık dini. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken bir bedevi içeri girdi. İki rekat namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra "Ey Allah'ım, bana ve Muhammed'e merhamet eyle. Bizden başka kimseye merhamet etme," dedi. Allah Resulü ona döndü ve "Geniş olanı daralttın," buyurdu. Fazla geçmeden bedevi mescitte küçük abdest bozdu. İnsanlar öfkelenerek ona doğru koştular. Hazreti Peygamber "Üzerine bir kova su dökün," dedi ve şöyle devam etti: "Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil." Bu rivayetin Abdurrezzak'ın Musannafında yer alan başka bir tarikına göre bedevi mescitte küçük su dökme işine namazdan önce teşebbüs etmiş, ashabın üzerine yürüyüp azarlaması üzerine de Hazreti Peygamber az önceki uyarıda bulunmuştur. Daha sonra Allah Resulü'nün arkasında namaza duran bedevi ona ve kendisine tahsis ettiği duasını namaz içinde yapmış, böylece cemaatin hışmından kendisini koruyan Hazreti Peygamber'e bir nevi teşekkür etmiştir. Bir yönüyle Hazreti Peygamber ve ashabının yaşadığı doğal ortamı ve sosyal yapıyı bize yansıtan bu hadisle verilmek istenen asıl mesaj, İslam'ın kolaylık ve müsamaha anlayışıdır. İslam'ı yeni öğrenen bir bedevi, köylü Arap'ın, tabanı henüz toprak ve çakıl olan mescidin bir köşesine bevletmesi de, onun bu hareketine öfkelenip üzerine yürüyen diğer ashabın davranışı da kendi doğallığı içerisinde normal görünmektedir. Ancak bu vesileyle Allah Resulü'nün arkadaşlarına vermek istediği önemli bir mesaj vardır. O da asıl olanın işleri zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak, kördüğüm haline getirmek değil, çözmek, insanları soğutup uzaklaştırmak değil, sevdirip yakınlaştırmak, olayların üzerine soğukkanlı bir şekilde gitmek ve insanlara bilmediklerini öğretmek olduğudur. Nitekim hadisimizin başka bir varyantında geçen "öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın" uyarısı da buna işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimizin bu yaklaşımı insanlara tebliğ ettiği ilahi öğretinin bir açılımı mahiyetindedir. Bilindiği gibi Cenab-ı Hak oruç ibadetinden bahsettiği ayetlerde hasta ve yolcu olanların oruçlarını erteleyebileceklerini bildirdikten sonra "Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez" buyurmuştur. Hac suresinin 78. ayetinde de "O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi" buyurmaktadır. Fetih suresinin savaştan bahseden ayetlerinde ise "Amaya, topala ve hastaya güçlük olmadığı" vurgulanarak bunların savaşa katılmak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. Bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu kılan, "Unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma, bize güç yetiremediğimiz yük yükleme" duasını öğreten bir yaratıcının hiçbir buyruğunda zorluğa ve zorlamaya yer olmayacağı aşikardır. İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu vaat eden, inanıp inanmama tercihini onlara bırakan ve dinde zorlama olmayacağını bildiren bir dinin müntesiplerini zora ve sıkıntıya sokacağı düşünülemez. Bununla insani ve İslami erdemlerin hayata geçirilişinde karşılaşılan nefsani zorlukların kastedildiği sanılmamalıdır. Şüphesiz kendimizi düşündüğümüz gibi başkalarını da düşünebilmek, nefsimize hoş gelse bile her türlü gayrimeşru işten uzak kalabilmek, bir yandan başkalarının haklarına riayet ederken diğer yandan helalinden kazanmanın titizliği içinde olmak bize, nefsimize ağır gelen bazı zorluklar yüklese de, bunlar bir Müslümanın yüksünmeden hatta zevkle üstleneceği zorluklardır. Açıklamasını yaptığımız hadis bağlamında söz konusu olan şey zorlaştırmadır. Yaptığı işin yanlışlığını bilmeyen bir bedeviyi dövüp kapı dışarı atmak, muhtemelen onun hatasını görmesini zorlaştıracak, belki de İslam'a olan ilgi ve sevgisini azaltacaktır. Onun için sevgili Peygamberimiz, "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız" talimatı öncesinde "öğretiniz" uyarısını eklemiş, Bedevi'ye de oranın namaz için yapılmış bir mekan olduğunu ve mevledemeyeceğini söylemiştir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken diğer bir husus da bizatihi dinin zorlaştırılmasıdır. Dinin koruyucu ve uygulayıcısı, dini hayatta herhangi bir zorluk öngörmemişken, bazı insanlar daha dindarane bir hayat adına çeşitli ibadetler ihdaz etmişler ve adeta dini sadece bir takım ritüellerden ibaret bir olguya indirgemişlerdir. Bu yüzden farklı gün ve gecelerde, her rekatında belirli sayılara bağlanmış tesbihat ve kıraatların yer aldığı yüzlerce rekatlık namazlar, uydurma hadis mecmualarında yer almaktadır. Tam olarak yerine getirildiği düşünülecek olsa, uykusuz geçirilecek günlerin ve haftaların bile yetmeyeceği bu uydurma ibadetler, sanki insanları dinden soğutmanın ve uzaklaştırmanın bir başka yolu gibi görünmektedir. Namazı sevdirmek adına menkıbe kitaplarından, bazı İslam büyüklerine atfen nakledilen asılsız örneklerde teşvik edici değil, tam tersine caydırıcı bir etki doğurmaktadır. Örneğin Ebu Hanife'nin 45 sene boyunca bir abdestle 5 vakit namaz kıldığı, Kabe içinde kıldığı 2 rekatlık namazda Kur'an'ı hatmettiği rivayetleri böyledir. Ebu Hanife'nin ilk rekatında Kur'an'ın yarısını, ikinci rekatında ise diğer yarısını okuyarak hatmetmesini bile yeterli görmeyen bir hoca efendinin bazından bizzat işittiğime göre, Ebu Hanife bu iki rekatın ilk rekatını sağ ayağı üzerinde, ikinci rekatını da sol ayağı üzerinde kılarak adeta tavuk gibi tek ayak üzerinde namaz kılma rekoru kırmıştır. Kendisine sorulsa böyle bir namazın caiz olmayacağını söyleyecek bir alime yakıştırılan bu komedi gerçekten düşündürücüdür. Halbuki Hazreti Peygamber'in şu hadisi işi bu kadar abartarak dini yaşanmaz hale getirenlere bir uyarı niteliğindedir. Bu din kolaylık dinidir. Onu zorlaştırmak isteyene mutlaka galebe çalar. Orta yolu tutun. İstenilen hedefe yaklaşmaya çalışın. Müjdeleyin, sevindirin. Sabah akşam ve gece ibadetlerini 5 vakit namazı yerine getirerek Allah'ın yardımını isteyin. Allah Resulü günah olmadığı sürece muhayyer bırakıldığı iki şey arasından en kolay olanını seçerdi. Ashabından birini bir işe görevlendirirken ona müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın talimatını verirdi. Onun yaptığı ibadetleri yeterli görmeyip daha fazlasını yapmaya çalışanları ben içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyanım diyerek kendi yolundan ayrılmamaları konusunda uyarırdı. Bir mağarada gördüğü dünyadan el etek çekmiş bir keşişe özenip onun gibi yaşamak için izin isteyen bir sahabiye, İslam'da ruhbanlığın olmadığına telmihen, ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil, musamahakar, hanif, tevhid diniyle gönderildim karşılığını vermiştir. Velhasıl, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi, bu engin rahmetinin bir gereği olarak, hoşgörülü ol ki sana da hoşgörülü olunsun buyurarak, İşleri kolaylaştırmanın ve keyfi olarak insanları zora sokmanın yaratıcının muradına aykırı olduğunu bizlere öğretmiş ve her alanda olduğu gibi dini hayatta da aşırılıklardan uzak, dengeli bir hayat sürmemizi arzu etmiştir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

Hammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla, her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla, bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik.

0: yapmayacakları işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerip radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetinde ise karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

0: Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde,

mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip "Ya Resulallah,

0: beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken ezanı işitiyor musun diye sordu. O evet deyince Resulullah öyleyse davete icabet et buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel, özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, El Emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacerül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El Emin geliyor, El Emin geliyor, insanların en güvenilir geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacerül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacerül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerini cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu Hılful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman, hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü olsun, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz daima bu topluluktan hayırla bahsetmiş, böyle bir oluşuma tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden ona katılacağını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz insanları doğru sözlü olmaya, yalandan kaçınmaya davet etmiştir.

etmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola ağulu aşı, balıla yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen Allah için sükût etsin. Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz, kişi için ne kadar önemli ve değerliyse, davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz.

Ben iki yüzlüler olduğunu görürsün. Ben iki yüzlüler olduğunu görürsün. Ben iki yüzlüler olduğunu görürsün. İmanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız. Güven, müminin ayrıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin, aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği, incitmeyen ve bundan daha kamil olan, incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.

budur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
2: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
3: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
2: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
3: Şişt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
2: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
3: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
2: Ben ediyorum ama.
3: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
2: Ne diyormuş?
3: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
2: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
3: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
2: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.

0: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
1: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek, "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında "onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: "Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, eyyul a'mali efdal, es-salatu li vaktiha ve birrul valideyn, thummel cihadu fi sebilillah."
4: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Amellerin en üstünü hangisidir?" diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi: "Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir." Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
3: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerle onu anlamak.
6: Sabır, imtihanı geçme mücadelesi. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ışıktır. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber bir kabrin başında ağlamakta olan kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'i tanımıyordu. Kendisine onun peygamber olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın Hazreti Peygamber'in kapısına gitti. Kapıda bekleyen herhangi bir görevli de yoktu. Peygamber'in yanına girdi ve seni tanıyamadım dedi. Peygamber Efendimiz de sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hakim olandır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük sevaba nail olur. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerini taksim ettiğinde Ensar'dan bir adam, "Peygamber bu taksimde Allah'ın rızasını gözetmemiştir." dedi. Bunun üzerine peygambere geldim ve söyleneni kendisine aktardım. Yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. Ona bundan daha fazla eziyet edilmişti de o sabretmişti. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın önünde 18 aylık oğlu İbrahim'i can çekişirken gördüm. Resulullah'ın gözleri yaşardı ve şöyle dedi. Göz yaş döker, kalp üzülür. Fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Vallahi ey İbrahim, biz senin için üzülüyoruz. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Ensar'dan bazı kimseler Resulullah'tan bir şeyler vermesini istediler. O da verdi. Sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim müstani olursa aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet geldiği zaman

Biz Allah'a aidiz ve biz O'na döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Batan bir diken bile olsa başına gelen her musibet Müslümanın günahlarına kefaret olur. Süheyb'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
2: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbn Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "Yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o "Islak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir." buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de, Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında "Bu gece benim altıma ne serdiniz?" diye sordu. Biz "Bu senin her zamanki yatağın. Biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun." dedik. Bunun üzerine "Siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu." buyurdu.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: Sahabeden Kays bin Asım ölmeden evvel çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir. Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir. Ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin kızım diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem gerekir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi!

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

davasını ihtişamlı hayatına tercih eden genç, Mus'ab bin Umeyr. Mekke'de zenginlik ve refah içinde yaşayan, ailesinin göz bebeği bir delikanlı vardı. Aristokrat ailesi tarafından kendisine konforlu bir hayat sunulan ve el üstünde tutulan bu genç için Mekke dışından sadece onun giyeceği kıyafetler diktirilmek üzere en kaliteli ipek kumaşlar temin edilir, Yemen'in en ünlü kunduracılarına ona özel ayakkabılar imal ettirilir, yine esanslarıyla şöhret bulan Yemen'den ona mahsus kokular sipariş verilirdi. Sürdüğü esansı Mekke'de ondan başkası kullanmadığından, kokusunun bıraktığı hoş tesir sebebiyle yürüdüğü yollardan bu gencin geçtiği hemen fark edilirdi. Hakkında Resulullah'ın Mekke'de ondan daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen bir başkasını görmedim dediği bu delikanlıya bir kez bakanlar, gördükleri güzellik karşısında tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissederler, fasih ve beli konuşması sebebiyle insanlar onun yaptığı sohbetler bitmesin isterlerdi. Gerek fiziki görüntüsü gerekse kendine özgü kokusuyla dikkatleri hemen üzerine çeken Mekke'nin en zarif ve yakışıklı delikanlısı, şehrin sokaklarında dolaştığında genç kızlar geçeceği yol üzerinde bekleyip hal ve hareketleriyle onun dikkatini çekmeye çalışırlardı. Bu hayat timsali gençse hiçbir iltifata itibar etmez, iffetsizliğin yaygın olduğu o dönemde bir kez olsun haya perdesini aralayıp da başını kaldırmazdı. Mekke'de İslam'ın gizlice yayılmaya başladığı ilk zamanlardı. Gündüzleri Mekke'nin düzlüklerinde at yarışı yapan, geceleri ise şehrin yüksek tepelerinde dostlarıyla vakit geçiren bu genç, bir gece Hacun Dağı eteğinde arkadaşlarıyla eğlenirken, içlerinden birisi, "Abdülmuttalib'in yetimi, ben Allah'ın peygamberiyim. Tapındığınız putlar boştur, size hiçbir fayda sağlamaz. Allah'sa birdir, her şeyi gören ve bilendir. Yaratan O'dur, yalnız O'na ibadet ediniz," demiş. "Duydunuz mu?" sorusunu ortaya attı. Delikanlı bahsedilen konuyu büyüklerin daha iyi bildiğini belirtti ve "Bu onların düşünüp karar vereceği bir meseledir," diyerek fikrini açıkladı. Ancak o gece söylenenler aklından hiç çıkmadı. Konuşulanlardan oldukça etkilenmişti. Delikanlının gönlünde derin izler bırakan bu sözler, adeta uzun zamandır içinde hissettiği boşluğu dolduracak cevaplar barındırıyordu. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gün ağardığında sık sık dertleştiği demirci ustası Habbab bin Eret'in dükkanının önünde buldu kendini. Kafası karmakarışıktı. Daha öncesinde imanla şereflenen Habbab durumu fark etti ve Müslümanlığın çok yakışacağını düşündüğü dostuna İslam'ı anlatma fırsatını kaçırmadı. O gün öğle vaktinde ikisi gizlice Darül Erkam'da buluşmak üzere sözleştiler. Darül Erkam'ın kapısını ona dostu Habbab açtı. Hakikatleri ise Resulullah anlattı. Böylece zaten hep bir arayış içinde olan delikanlı, tereddüt etmeden imanla şereflendi. Delikanlının ailesini çok iyi tanıyan Hazreti Peygamber, onu şöyle diyerek tembihledi: "Sakın Müslüman olduğunu ailene belli etme." Genç bu tavsiyeye uymaya çalışsa da, ister istemez tavırlarındaki değişim, aile fertlerinin dikkatlerinden kaçmadı. Artık delikanlı geceleri eğlenmeye gitmiyor, evde kaldığı zaman zarfında ise odasından dışarı çıkmıyordu. Heyecanlı gencin Darül Erkam'a gidiş gelişleri sıklaşmıştı. Bir gün amcasının oğlu Osman bin Talha, gizlice namaz kılarken gördüğü delikanlıyı ailesine şikayet etti. Bu haberle birlikte delikanlının hayatı birdenbire değişti. İslam'ı kabul etmeden önce Mekke'nin

Ailesinin en sevilen gençlerinden biriyken, Müslüman olduktan sonra türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı. Annesi başta olmak üzere çevresi bu genci el birliğiyle psikolojik baskıyla ikna etmeye, onu dininden caydırmaya çalıştılar. Ancak bu konuda başarılı olamadılar. Sonunda tehdit, şiddet ve eziyet yoluna başvurdular. Annesi dininden vazgeçmemesi üzerine biricik oğlunu bir mahzene kapatarak aç susuz bile bıraktı. Yoksulluğa mahkum ettiği oğlunun daha fazla dayanamayacağını düşündüyse de hedefine ulaşamadı. Merhamet yoksunu annesi sırf dininden dönsün diye öz evladını kırbaçlattırmak için kölelerini dahi kullandı. İnatla her yolu denedi. Zamanla bu eziyetlerin işe yaramadığını görünce de oğluna ya annesini ve servetini tercih etmesi ya da dininde kalıp ailesi tarafından reddedileceği teklifini sundu. 25 yaşına kadar bir dediği iki edilmeyen ve konfor içinde yaşayan bu kararlı genç, tercihini imandan yana kullandı. İman davası uğruna dünya servetinden, evinden, ailesinden bir çırpıda vazgeçti. Darül Erkam'da kalmaya başladı. Peygamber Efendimiz bir defasında onun için şu ifadeleri kullanmıştı. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu delikanlıyı görüyor musunuz? İşte o önceden anne ve babasının en sevdiği varlıklardı. Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına tercih

göz kamaştırıcı hayatını, vazgeçilmesi zor zevklerini, ipekten elbiselerini ve ailesini sırf dini uğruna elinin tersiyle itip terk eden bu gencin adı Mus'ab bin Umeyr'di. Asıl adı Ebu Abdullah Mus'ab bin Umeyr bin Hişam Abderi olup, 585 yılında Mekke'de Umeyr bin Haşim ve Hünas binti Malik'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailesi Kureyş'in ana kollarından, cahiliye döneminde Sidane ve Hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Abdüddar oğullarına mensuptu. Mus'ab bin Umeyr'in hem anne hem de baba tarafından Hazreti Peygamber'le aynı soydan geldiği bilinmektedir. Mus'ab, nübüvvetin 5. yılında türlü işkencelere maruz kalan Müslümanlar için tahammül edilemez hale gelen Mekke'den, hayatlarını daha kolay yaşama imkanını bulacakları Habeşistan'a Resulullah'ın izniyle hicret eden ilk 15 muhacir arasında yer aldı. Allah Resulü'nün Habeşistan bölgesine gitseniz iyi olur. Zira güven ve huzurun hakim olduğu o ülkede insanlara zulmetmeyen bir kral var. Oraya gidiniz ve Allah içinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan bir kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalınız sözünü haber aldığında günlerdir mahpustu. Mus'ab hicret haberini duyar duymaz bir fırsatını bulup kaçtı ve Habeşistan'a doğru yola çıkan bir kervana katıldı. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği bu emin ülkede 3 ay kaldıktan sonra Mekke'nin ileri gelenlerinin Müslüman olduğu haberine dayanarak diğer muhacirler gibi Mekke'ye dönmek üzere yola koyuldu. Oysa Mekke'nin önderlerinin Müslüman olduğu haberi asılsız çıkmıştı. Onların İslam'a olan düşmanlıklarında hafifleme dahi yoktu. Yeniden çileli bir hayat Mus'ab'ı bekliyordu. Habeşistan'dan dönüşte yine annesinin takibindeydi. Annesi Mus'ab'daki değişimi merak ettiğinden zaman zaman oğlunun pişman olup olmadığını soruşturuyordu. Mus'ab'ın istikametinde bir nokta kadar dahi sapma olmamıştı. O annesini kazanmak için yanına gidip gelmeye devam etti. Ancak tüm bu çabalar nafileydi. Annesinin imandan nasibi yoktu. Resulullah biricik eşi Hazreti Hatice validemiz ve Mekke'deki destekçisi olan amcası Ebu Talib'in vefatları üzerine tebdil-i mekan için gittiği ancak beklediğini bulamadığı Taif'ten henüz dönmüştü. Ayrıca ticaret ve hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ve Mina'daki çadırlarda konuşlanan yabancılara bir umutla Allah'ın dinini anlatmaya çalıştıysa da çadırlara girmesine bile müsaade edilmemişti. Tam eli boş dönecekken Mekke'den gelen 6 genç kendisini dinleyip Müslüman oldu. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu 6 kişi 12 kişi olarak Peygamber Efendimizin yanına geldi. Böylece ilk Akabe biatı gerçekleşmiş oldu. Biatin ardından ayrılacakları sırada bu müminler, "Ya Resulallah, bize bir öğretmen göndersen de biz ondan Kur'an'ı öğrensek, namazlarımızı bize o kıldırsa, müşkillerimizi çözse," dediler. Hazreti Peygamber onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretecek muallim olarak çok güvendiği ve değer verdiği Mus'ab'ı gönderdi. Kendisine yine hicret yolu görünen Mus'ab, böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi oldu. Burada Hazreç kabilesinin önde gelen isimlerinden Esad bin Zürare'nin evinde kaldı ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüttü. Bu evde Medineli Müslümanlara İslam'ı anlattı, Kur'an'ı öğretti. Bu itibarla Esad bin Zürare'nin evi Medine'de Darül Esad namıyla Darül Erkam vazifesi gördü. Usayd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi Medine'nin önemli ve etkili simalarının Müslüman olmasını sağladı. Bu sayede İslam burada daha hızlı yayılma imkanı buldu. Bir yıl sonra Mus'ab, olağanüstü gayreti ve sabrı neticesinde 75 Müslümanla Medine'den kalkıp Akabe'de Resul-i Ekrem'le buluşmak üzere yola düştü. Tek kişi olarak çıktığı bu davet yolculuğunda kullandığı tebliğ yöntemleri ve samimiyetiyle Medine'de İslam'ı tanıtmadığı hane kalmamıştı. Medine'de yaptığı, "Ya Rabbi, ihlasımı artır ve derinleştir ki sözüm tesir etsin" duası semeresini vermişti.
Peygamber Efendimiz gördüğü bu tablodan çok hoşnut kaldı ve bir yıl içinde gerçekleştirdiği tebliğ faaliyetlerini tek tek anlatan Mus'ab'a, "Desene Mus'ab, Allah senin elinle Medine'ye hayrı ulaştırdı," diyerek onu Mus'ab-ül Hayr olarak tavsif etti. Böylece Mus'ab'ın durup dinlenmeden gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan Müslümanların rahat bir nefes alacakları Medine'nin kapıları ardına kadar açılmış oldu. Mus'ab'ın Mekke'de olduğunu haber alan annesi, oğlunun gelir gelmez Hazreti Peygamber'i ziyaret etmesine hiddetlenip bir haberciyle şu mesajı göndermişti. "Ey hayırsız evlat, benim bulunduğum bir şehre geliyorsun ve ilk olarak beni ziyaret etmiyorsun, öyle mi?" Mus'ab mesajı getiren kişiye, Allah Resulü'nden önce kimseyi ziyaret edemeyeceğini, bilahare kendisine uğrayacağını annesine söylemesini istedi. Hazreti Peygamber'le görüşmesini bitirdikten sonra da annesini ziyaret etti. Eve vardığında annesi, "Evladım, Habeşistan'a ve Medine'ye gittiğinde arkandan ağıtlar yakmama teşekkür bile etmedin," deyince Mus'ab yine bir baskıyla karşılaşacağını anladı ve "Şayet bana yine işkence edecek olursan kaçıp giderim. Eğer önceden yaptığın gibi hapsetmeye kalkarsan beni tutacak kişiye karşı iyice hırslanırım," ifadesinde bulundu. Evladında gördüğü kararlılık sebebiyle umudunu tamamen yitiren annesi ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mus'ab da üzüntüyle, "Anneciğim, benim sana karşı olan düşkünlüğümü bilirsin. Benim inandığım Allah'a ve peygamberine senin de inanmanı ve bu sayede kurtuluşa ermeni tüm samimiyetimle istiyorum," diyerek annesine bir kez daha İslam'ı teklif etti. Ancak annesi Müslüman olduğu takdirde Kureyş'in kendisiyle alay edeceğini söyledi ve ebedi kurtuluş teklifini reddetti. Bu arada artık oğlunun inancına da karışmayacağına dair söz verdi. Mus'ab'ın rehberliğinde yürütülen Medine'deki tebliğ faaliyetleri ilk zamanlar oldukça meşakkatli geçmişti. İslami davetten rahatsız olan Medineliler ve şehrin Yahudileri tarafından ölümle tehdit edilen Mus'ab birçok tehlike atlatmıştı. Mus'ab bir defasında İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmak üzere bir bahçede Medineli Müslümanlarla sohbet ediyordu. Bu sırada elinde mızrağı olduğu halde Evs kabilesi reislerinden Üseyd bin Hudayr kızgın bir şekilde çıka geldi. Mus'ab başta olmak üzere orada bulunanlara şu sözleri sarf etti. "Siz buraya neden geldiniz ve niçin insanları aldatıyorsunuz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, canınızı seviyorsanız buradan derhal ayrılın.

Mus'ab bu tehditkar tutumu son derece sakin karşılayıp mümin vakarıyla ve gayet yumuşak bir tavırla "Ey Usayd, gel biraz yanımıza otur. Söylediklerimizi hele bir dinle, maksadımızı anla. Sözlerimizi beğenirsen kabul edersin. Sözlerimiz eğer hoşuna gitmezse bize o zaman engel olursun. Bir daha da sizi rahatsız etmeyiz" dedi. Bu ifadeler üzerine sakinleşen Usayd, "Doğru söyledin" dedi ve mızrağını yere sattı.

Yan Useyd, derhal arkadaşlarıma da gidip bunu anlatmalıyım diyerek oradan ayrıldı. Üseyd kabilesinin önde gelenleriyle dostu Sa'd bin Muaz'ın kabilesine koştu ve onlara Müslüman olduğunu söyledi. Sa'd da büyük bir öfkeyle Mus'ab'ın bulunduğu yere gitti. Useyd'e yapılan muamele ona da yapıldı ve Sa'd da İslam'ı kabul etti. O da kavmine gidip, "Allah'a ve Resulüne iman etmelisiniz. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun," dedi. Bu olaydan sonra Sa'd'ın kabilesinde Müslüman olmayan hiç kimse kalmadı. Mus'ab, Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağını taşıdı ve kahramanca çarpıştı. Savaşta alınan esirler arasında kardeşi Ebu Aziz de bulunuyordu. Mus'ab'ın kardeşine esir alan Muhriz bin Nadle isimli sahabiye, "Ey Muhriz, esirini sıkıca bağla, zira onun annesi Mekke'nin en zengin kadınlarındandır. Umarım ki oğlunu kurtarma karşılığında sana yüksek bir fidye verir," dediğini duyan Ebu Aziz sitemle, "Yazıklar olsun, öz kardeşine yabancı birini mi tercih ediyorsun?" diye sordu. Mus'ab ona cevap olarak kardeşliğin ancak imanla mümkün olduğunu ifade etti. Sonuçta Mus'ab'ın kardeşi Ebu Aziz'e 4000 dirhem gibi yüksek bir meblağ fidye bedeli biçildi. Bu miktarı Resulullah'a öneren de Mus'ab'ın ta kendisiydi.

Uhud günü İslam sancağını taşıyan ve Hazreti Peygamber'i canını dişine takarak koruyan Mus'ab, Allah Resulü'nü ortadan kaldırmaya yemin eden dört kişiden biri olan İbni Kamiye isimli süvari bir müşrik tarafından saldırıya uğradı. Peygamber Efendimiz'e benzerliğiyle bilinen Mus'ab'ın o gün kuşandığı zırh da Hazreti Peygamber'in zırhının aynısıydı. Ayrıca Resul-i Ekrem hırkasını da savaştan önce giymesi için Mus'ab'a vermişti. Hedefi Allah'ın elçisini öldürmek olan bahtsız müşrik, bu benzerlikten dolayı Mus'ab'ı Resulullah zannetti. Atıyla sinsice yanına yaklaştı ve İslam sancağını taşıyan bu kahraman sahabinin sağ elini kuvvetli bir kılıç darbesiyle kopardı. Mus'ab sancağı sol eline aldığında ise sol eli de aynı akıbete uğradı. İki eli de kesilen Mus'ab, kanlarının boşaldığı güçsüz kollarıyla sancağı göğsüne sıkıca bastırdı ve sancağı yere düşürmedi. Bu esnada dağılan İslam ordusuna, "Muhammed ölümsüz bir varlık değildir. Aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse, siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır" mealindeki ayeti haykırıyordu. Nihayet Mus'ab, gözünü kan bürüyen İbni Kamiye'nin son bir mızrak darbesiyle şehadet şerbetini içti. Mus'ab az sonra şehit olacağı toprağa düştüğünde Uhud meydanında İbni Kamiye'nin "Muhammed'i öldürdüm" narasının yankısını duydu. Tüm derdi Resulullah'ın hayatta kalması olan ve toprağa yüzüstü düşen Mus'ab, bu ses üzerine yüzünü toprağa bastırdıkça bastırdı. İbni Kamiye'nin hedefi Allah Resulü'nü öldürmekti. Mus'ab'ı da Peygamber Efendimiz zannıyla şehit etmişti. Mus'ab da bu yanlış haberin öylece kalması, hedefe kilitlenen müşriklerin Resulullah'ın peşini bırakmaları için yüzünü gizlemişti. Uhud şehitlerinin defin işlemleri için savaş meydanında dolaşan Hazreti Peygamber, Mus'ab'ı yüzüstü bir vaziyette ve başını toprağa bastırmış halde buldu. Anlaşılan o ki, her zaman olduğu gibi Allah Resulü'nün kılına zarar gelmesini istemeyen Mus'ab, son demlerinde bile onu korumaya çalışmıştı. Peygamber Efendimiz, savaş sonrası şehitler arasında dolaşırken, Mus'ab'ın naaşının başucunda durdu ve şu mealdeki ayeti okudu. "Müminler arasında öyle yiğitler vardır ki, onlar peygamberin yanında canla başla savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri sözü tuttular. Nitekim sözünün eri olan müminlerden bazıları Allah yolunda can verdiler. Bazıları da can verip şehit olmak için fırsat beklemekteler.

Onlar verdikleri sözden asla dönmemişlerdir. Ardından da Allah'ın Resulü kıyamet günü Allah katında sizin şehit olduğunuza şahitlik edecektir buyurdu. Mus'ab Uhud'da şehit edildiğinde vücudunu örtecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hazreti Peygamber üzerinde eski bir hırka bulunan, saçları dağılmış, vücudu kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış Mus'ab'ın kanlı bedeninin başına geldiğinde hıçkırıklarla kurduğu şu cümleleri zor bitirebildi. Ey Mus'ab! Seni Mekke'de üzerinde paha biçilmez kıyafetler içinde görmüştüm. Orada senden daha güzel giyinen, daha yakışıklı bir kimse yoktu. Oysa şimdi saçların dağınık bir vaziyette ve sana kefen olarak sarılmış bir elbisenin içerisindesin. Ashab-ı kiramın bolluk ve refah içinde yaşadığı dönemlerde bile hatırından hiç çıkmayan ve hep hayırla yad edilen Mus'ab için Habbab bin Eret, Mus'ab'ın şehadetinden 30 sene sonra şu ifadelerde bulunmuştur. Biz Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye herhangi bir dünyevi menfaat için değil, sadece Allah rızasını gözeterek hicret ettik. Artık mükafatını Allah'tan bekleriz. Bazılarımız mükafat olarak dünyada Allah'ın nimetlerinden istifade ettiler. Bazılarımızsa bu dünya mükafatlarından hiçbir şeyi göremeden ahirete göçtüler. Mus'ab bunlardan biriydi. O Uhud günü şehit edildiğinde arkasında kefen olarak kullandığımız bir elbiseden başka bir şey bırakmamıştı. Bu öyle bir elbiseydi ki onunla Mus'ab'ın başını örttüğümüzde ayakları, ayaklarını örttüğümüzde başı açıkta kalıyordu. Resulullah gözyaşlarıyla onunla Mus'ab'ın başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de ishir denilen kokulu bir ottan koymamızı bize emretti. Karşılığını sadece Allah'tan beklediği için dünya namına neyi varsa İslam uğruna terk eden, en güzel çağında pek çok insanın reddedemeyeceği görkemli hayatından bir çırpıda vazgeçen Mus'ab, henüz 40'lı yaşlarının başında Uhud'da şehadet şerbetini içti. İmanı en güzel şekilde temsil eden ve hayatı boyunca hicret etmesi itibarıyla daimi muhacir olarak nitelendirilen bu yiğit sahabi, Peygamber Efendimizin şehitler düştükleri yerde gömülür sözüne istinaden Uhud meydanına bir kefeni bile olmadan defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 1. Ebi Musa radıyallahu anh, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه او نحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه. Hakeza kunt.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه

0: Sivak.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ya bir takım kimseler cuma namazlarını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık gafillerden olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol, diye niyaz ettiler.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: An İbni Umar radıyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü, keseyi veya bağını kapalı tut. Sonra onu bir sene ilan et. Şayet sahibini bulamazsan onu harcayabilirsin. Ancak günün birinde sahibi çıkacak olursa ona ödersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca, sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin deyince, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir, haya ise bulunduğu ortamı süsler.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِي اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ
4: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi, Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek, onların şu özel

0: özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili Peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde, tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah, bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek, kişiye kötülük olarak yeter. Mü'min, hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin, kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette, o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse, o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez, buyurmuştur.

0: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Peygamberimiz sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır" diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim.

0: Net Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: Ben radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi: evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır dedim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.''

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulullah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
3: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin, senden başka şifa veren yoktur, hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver dedi.

Lillahi vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin, dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
2: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
3: Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı.
1: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.